Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam...

çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

Saat üç, saat dört, saat beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan

0: Saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İran'dan ABD'ye müzakere resti geldi. İranlı yetkililer çatışmaların başlamasının ardından bölgeye giden üst düzey ABD temsilcileriyle görüşmeyeceğini duyurdu. Bu açıklama iki ülke arasında kalıcı barış ihtimaline ilişkin belirsizliği artırdı. Hürmüz'ü biz kontrol edeceğiz diyen İran, 60 günlük sürenin dolacağı Ağustos ayında geçiş ücreti uygulamaya başlayacaklarını belirtti. Varşova-Tel Aviv seferini gerçekleştiren yolcu uçağında yanlışlıkla uçak kaçırılma kodu yayınlanması üzerine Türk F-16 uçakları havalandı. F-16'lar yolcu uçağına Türk hava sahasını terk edene kadar refakat etti. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde fiyat artışı yapıldı. Osman Gazi ile Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 1170 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise geçiş ücreti 110 liraya çıkartıldı. İstanbul'da trafikte takip ettiği aracın camını kıran ve sürücüsüne saldıran kişiye 180 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken aracı da 60 gün trafikten men edildi. İstanbul Fatih'te 4 katlı binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Olay sırasında düşen parçalar park halindeki motosiklet ve otomobile zarar verirken sokakta yürüyen 2 kişi koşarak son anda kurtuldu. İkiz depremin vurduğu Venezuela'da Ürdünlü arama kurtarma ekipleri bir çocuğu 6 gün sonra enkazdan sağ çıkardı. 2 yaşındaki çocuk tedavi altında. Bugünden itibaren zincir restoranlarda menülere kaloriler eklenecek. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak. Uygulama 2027 sonunda tüm restoranlarda yaygınlaşmış olacak. Depozito iade sistemi 81 ilde bugün başlıyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Doğada ne varsa zevranı da.
7: Çay makinesi deyince vatan.
8: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımları

0: 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz 444-4-469.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Efendim 1 Temmuz sabahı, Haziran'ı geride bıraktık. Bitmek bilmeyen bir Haziran. Ve önümüzde yeni bir ay, yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sıcak havalar. Bugün çok sıcak olacağı haberlerde duymuşsunuzdur, söylendi. Tabii önümüzde bir de Ağustos var. Bir Temmuz'u yaşayalım da. Ve hocamızı karşılayalım. Nasıl geldi? Temmuz mutlulukla geldi diyebilir miyiz?
1: Geldi hocam? Sevgili Yıldırım. Temmuz mutlulukla geldi. 00.35 sıralarında bildirim sesiyle bir kalktım ki maaş yattı.
0: Mutlu oldun?
1: Mutlu oldum sevgili Yıldırım. Uyku tutmadı. Uykusuz geldim.
0: Onu mu bekledin?
1: Uykusuzluğun neşesi var. Değişik bir neşe.
0: Allah Allah. Kaçta yaptınız? Kaçta yaptınız?
1: Kaçta yaptım? 00.35 işte ötmesi bildirimin. Sonra yatış.
0: Oh dedin.
1: 4.35'e kadar sevgili Yıldırım vücut salgıladı.
0: Neyi?
1: Bütün hormonlar devreye girdi sevgili Yıldırım. Dopamin, mopamin, folik asit ne varsa.
0: Bir dakika şimdi.
1: Yattım bir saat sonra geri kalktım.
0: Allah Allah.
1: Para rahatsız ediyor beni.
0: Paradan mı yoksa yaş ilerledikçe uyuyamaz derler ya insanlara.
1: Para sevgili Yıldırım, para rahatsız oldum. O kadar paranın gelmesi rahatsız etti
0: rahatsız
1: beni.
0: Rahatsız et.
1: Hemen bir saati bitiririm ben onu şimdi.
0: bir sağa sola bir yardımda bulunun, bir şey yapın.
1: Bulunacağım
0: yani.
1: Ev sahibine yardım edeceğim. Apartmana aidat yardımı yapacağız sevgili Yıldırım.
0: Başka
1: bankalara birkaç yardımım olacak. Bir de hanıma biraz yardımda bulmam gerekiyor.
0: İhtiyaç sahibi bankalara.
1: İhtiyaç sahibi hanımlara.
0: İyi bakalım hadi.
1: Oradan yardım, bu da bir yardım değil mi sevgili Yıldırım?
0: Ya bir nevi yardım.
1: Bir nevi yardım, sonuçta ihtiyacı var ki istiyor. Doğru. Banka benden. Olmasa niye istiyorsun?
0: Olmasa niye istiyorsun? Doğru söyle. Senoş günaydın.
2: Günaydın abicim.
0: Uykunu aldın mı?
2: Evet aldım.
0: İyi güzel.
1: Herkes aldı mı? Siz aldınız mı Fatih Bey? Geceniz nasıl geçti? Vallahi dolunay, ben, molunay diyorlar, bir şeyler
0: ya
1: diyorlar.
0: Ya ben hiç dolunay takmam. Ben direkt kafaya koydum mu beni bilirsin.
1: Aynen
0: fark etmez. Ben direkt kafaya koydum mu tak küt diye giderim.
1: Harika bana. Çok güzel. Güzel uyudunuz yani.
0: Güzel uyudum, güzel uyandım. İlginç bir şekilde aç uyandım.
1: Aç. Akşam yemeğini erken mi yediniz? Onunla alakası olabilir.
0: Yo, akşam yemeğini vakti yedim. Bir uyandım deli gibi açım. Allah Allah. Daha da gelmeme de bir saat var. Üşenmedim, tost hazırladım kendime.
1: Evde kendini tost yaptım. İnanılmaz ya, kendini
0: çay
1: bu kadar
0: demledim.
1: Seven.
0: Üstüne bir de çay demledim.
1: Sabah.
0: Kör vaktinde. Ama çok aç uyandım abi, ne yapayım? Ben de öyle hemen 2 dakika atıştırayım yapamadım yani.
1: Çok gece ne yediniz daha?
0: Utanmasam makarna yapacaktım ama.
1: En güzel aslında makarnadır biliyorsun, öğrenci işi.
0: Ama sabahın köründe de.
1: Yapılır. Niye yapamazsın makarna. Ki? Yapılır. Tost yapan makarnayı da yapar.
0: Ya,
1: tost seviyor musunuz?
0: Keşke be. Hani şu an olsa bir daha yerim.
1: Bir daha yer misiniz?
0: Bir daha yerim yani.
1: Vallahi bravo be.
0: Vallahi yerim. Vallahi. Sevilir, tost değil sevilmesin
1: benim
0: ya.
1: Benim canım çekti şu an. Bak sen söyledin, benim canım çekti.
0: Ismarlayayım sana bugün.
1: Kaçta?
0: 9 iyi mi?
1: 9 iyi, tamam güzel. Sabah 9'da. Tostu.
0: Sabah tostu.

0: Nebahat mı diyor?
1: Nebahat değil oğlum, başka bir şey söylüyor orada.
0: İlla mı Nebahat gelsin? Bir şey diyeceğim Fatih Bey.
1: Söyle.
0: Ekmeğinizi hala kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendi ekmeğinizden mi yaptınız tostu, yoksa normal ekmekten
1: yok,
0: mi?
1: Yok normal ekmekten. Yani normal oğlum ekmekten. O ekmek zor bir ekmek. Gerçi ben yapmıyorum, hanım yapıyor
0: tamam
1: da.
0: Tamam işte siz
1: çok
0: dediniz
1: zor
0: işte.
1: Ama çok zor.
0: Zor abi, çok meşakkatli yani bir iş. Onun mayalanması bilmem nesi osu busu.
1: Sürekli yapmak çok
0: dedim,
1: zor.
0: Dedim acaba ekmeğinizi o ekmekten mi yaptın
1: yok,
0: diye.
1: Yok değil. Onun unu ayrı, pişirme stili ayrı. Hamuru döverek şey yapıyorsun falan.
0: Sürekli
1: terbiye
0: katla
1: ediyorsun.
0: Katla havalandır.
1: Katlama da değil, döverek katlıyorsun.
0: Bayağı döverek.
1: Bak normal katlayınca olmuyor biliyor musun?
0: Nusret gibi mi?
1: Vurman
0: lazım.
1: Tokatlıyorsun
0: yani.
1: Vurman lazım. Böyle hamuru kaldırıp havaya vurman lazım.
0: Aa niye öyle bir şey yapıyorsunuz ya? Nimet o ya, ayıp.
1: Abi tamam da öyle oluyor işte.
0: Tamam da kanka.
1: Ne alaka? Ama güzel.
0: Yani merak ettim, ekmeği evde mi yapıyorsunuz? Çünkü ekmeğini evde yapan kaşarını sucuğunu da kendi evde yapar.
1: Değil mi?
0: Ya
1: değil mi?
0: Sucuk evde yaptınız mı? İnsanlar hep görüyorum sucuk tarifi veriyor.
1: Oğlum sucuğu evde nasıl yapacaksın
0: ya,
1: Allah aşkına?
0: Ya Instagram'da görüyorum sevgili Yıldırım. Şunu alacaksın diyor. Bir tane zar gibi bir şey alıyorlar sevgili Yıldırım. Ondan sonra içini hazırlıyor. Tıkıştırıyor içini.
1: Bitti bu kadar.
0: Bitti. Bir tane hortumla böyle.
1: Abi o iş zor iş ya.
0: Zor değil mi o yani?
1: O işe
0: giremeyecek bir iş değil.
1: Yok yok o işi. Ya tamam şimdi o işi yapalım ama tutturamadığınız zaman o kadar malzeme de
0: gider, çöpe gider.
1: Hani ekmekte en fazla un çöpe. Ama diğer
0: sucukta eti var, baharatı var değil mi?
1: Evet olmaz tabii.
0: Kıyması var, bir sürü şeyi var.
1: Olmaz yani.
0: Vallahi bir dahaki maaşı bekle bir daha.
2: Sevda Çenet tutulsun. Ama reportajımı bölüyorsun.
1: Uyandı mı bizimkiler?
0: Uyanmış.
1: Dinleyicilerimiz
0: uyanmış.
1: Uyandı. Sevgili dinleyiciler uyandınız mı? Bir işaret, bir hareket, bir şey ya.
0: Bak ev sucuğu yapıyormuş Gamze. Çok güzel, ben yapıyorum diyor.
1: Helal olsun.
0: Vay be.
1: Büyük yemek. Büyük,
0: büyük
1: yemek,
0: yemek güzel iş.
1: Hemen ya, olacak bir şey değil. Hemen
0: biz
1: olacak
0: Kayseri'li
1: şey değil.
0: Sucuk yalarız.
1: Ne? Nasıl?
0: Sucuk yalarız be.
1: İlginç. Evet bakıyorum şöyle. Evet o gelmiş. Öbürü burada. Gayet güzel.
0: Güzel akıyor, güzel sevgili akıyor. Yıldırım. İller sıraya dizilmişler
1: sıraya
0: maşallah
1: dizilmiş.
0: Maşallah.
1: Sevgili dinleyiciler uyandıysanız günaydın çakın. Günaydın çakan yerde çeyrek bulsun.
0: Amin.
1: Uyandın, uyandın çakanım mı? Günaydın çakanı dinlediği
0: uyandım çakanı.
1: Günaydın çakanın dinlediği radyo programı ödüllere doyamazsın.
0: Amin.
1: Günaydın çakanın bahçeli evi olsun.
0: Amin.
1: Hemen önünde denizi olsun.
0: Amin.
1: Bahçede böyle civcivleri olsun.
0: Aman.
1: Ördek yavruları falan.
0: Allah'ım inşallah nasip et ya.
1: Ne diyorsun?
0: Günaydın çakanlara.
3: Cümle alem şimdi Alem Portal'da. Modunu seç, müziğini dinle. Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
1: Hadi bakalım ülke geneli hava durumu.
0: Hava bu sevgili Yıldırım, bugün sıcağız. Bugün sıcağız. İstanbul sevgili Yıldırım şu ana kadar yılın en sıcak gününü yaşıyormuş. Bugün 1 Temmuz itibariyle dediler bugün. Kırklar mırklar diyorlar.
1: Kırklar mırklar.
0: Kırklar kırklar.
1: Bugün kırklara mı karışıyoruz?
0: Bugün kırklara karışıyoruz sevgili Yıldırım. Sıcağımız sokmuş bugün, öyle söylüyor. Meteoroloji öyle söylüyor. Her yerde sıcaklıklar yüksek. Neresini vereyim sana mesela? Bir Erzurum.
1: Adana, Adana
0: mesela
1: ver.
0: Erzurum soğuk Erzurum. Dersin değil mi? Bakayım gerçekten soğuk, 15 derece. Şu an Erzurum sabahı güzel bir sabahta. Erzurum 15 gün içerisinde 25'ler 28'ler falan
1: yine
0: görünecek.
1: Yine bir şeyi görmüyor.
0: Evet Denizli'ye hiç vermediğimiz Denizli'ye bakıyoruz. 25 derece gün içerisinde 40'ları geçecek kırmızı termometre uyarısı var. Meteorolojinin sitesinde sevgili Yıldırım. Çanakkale'ye bakıyorum. Çanakkale'de son defa 24 derece anlık gün içerisinde Çanakkale'de 40'ları görecek. Bu.
1: Güzel.
0: Var mı başka merak ettiğim bir yer?
1: Ver Ankara'yı ver.
0: Ankara'yı vereyim. Hemen Ankara neredesin? Ankara. Evet. 23 derece Ankara sevgili yıldırım. 22-23 anlık gün içerisinde 35-36'lar görülecek Ankara'da da.
1: Güzel. Bu ay altın sırası kimde?
0: Bu ay altın sırası...
1: Banu Hanım'da galiba.
0: Banu Hanım'da.
1: Gram'da yarın... düştü.
0: Evet güzel gram'da oldu, düştü. Ya. Güzel oldu. Bizim için iyi oldu. Yarın altın günümüz var.
1: Selo'ya söyleyeyim de toplu alsın bari.
0: Bu akşam alacak.
1: Alacak mı?
0: Bu akşam alacak. Parasını vereceğiz, alacak.
1: Ben Selo'yu takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Ya acaba onlar altınları alıyoruz da biz hiç kontrol ettirmiyoruz.
1: Evet, kaça aldı, ne yaptı, gerçek bak, altın mı? Bak sahte altın haberleri var.
0: Hiç fatura yok.
1: Gerçek altın mı? Bir de o da var
0: bir
1: yani.
0: Bir sürü evet yani biz bir de alıyoruz altını kenara bırakıyoruz.
1: Bırakıyoruz.
0: Bozdurmuyoruz ki çünkü altın gününün bir anlamı
1: ya
0: olsun.
1: Ya bir ısır bir şey yap, bir ışığa tut.
0: Nereden ne geliyor?
1: Altının sahtesini nasıl anlayacağız ya?
0: Hiç belli
1: parayı
0: değil.
1: Parayı anlarız hadi tamam.
0: Biz anlayamayız altın. Onun sıvısı mıvısı var. Böyle bir yere sürtüyorlar taşa. İki altını sürtüyor. O sürttüğü yere, izi çıkan yere iki damla bir şey damlatıyor. İşte köpürürse bilmem midir, köpürmezse
1: altındır
0: bilmem midir diye. Altını anlıyor da bizde öyle teknik tecizat yok.
1: Bizde yok.
0: Olsa da zaten Selahattin vermez. Kurumsaldan istedik der. Kurumsaldan istedik, bekliyorum. İstek yaptık.
1: Peki ayıltayım mı size?
0: Beni ayılt. Allah.
1: Yapma oğlum. Yapma yavrucuğum, yapma, tamam.

0: Sanatçımız Tarkan seslendirdi. Ölürüm sana dedi. Efendim 7.22 yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz. Saygılar, sevgilerimizi sunuyoruz. İnşallah kahvaltılar yapılmıştır, çaylar içilmiştir, keyifler. Ne oğlum, niye gülüyorsun ben bunu her söylediğimde? Hadi bakalım kahvaltılar yapılsın. Çaylar içsiz. Döverim seni. Vallahi sonunda döverim.
1: Fatih Bey, o zaman son defa çaylar içilsin.
0: Çaylar içilsin.
1: Son defa yüksek sesle.
0: Yollara çıkılsın.
1: Yollara çıkılsın.
0: Yeter. Hadi bakalım çaylar içilsin.
1: Hadi bakalım, afiyet olsun herkese.
0: Tamam sevgili dinleyiciler, çok özür dileriz, bu sabah coştu. Çaylar içilsin. Hadi bakalım. Plakan var kaç gündür, bir şeyler vereceksiniz, atayım mı?
1: Bir şeyler vereceksiniz, atayım.
0: Herkesin derdi ayrı.
1: Herkes başka. Plakan ya, biz burada çay içme derdindeyiz, adam plakan.
0: Sen ne yapıyorsun? Evet. İçilmedik çay kalmasın diyor. Kalmasın. Ankara dün 44'ü gördü, biliyor musunuz demiş efendim.
1: Görmüştür arkadaşlar, sıcak oluyor. Ankara'nın sıcağı da bir sıcak mı sevgili Yıldırım?
0: Sıcak vallahi.
1: Soğuğu da ayrı bir soğuk, sıcağı da ayrı bir sıcak.
0: Soğuğu da ayrı.
1: Kuru sıcak olur böyle sevgili
0: kuru
1: Yıldırım.
0: Kuru sıcak.
1: Baha bir şey, bir nemli.
0: Banyolar yapılsın. Ara gidiyorum, aradan sonra devam. Reklam çok kısa bu arada. Hayırdır, niye bu kadar kısa?
1: 1 Temmuz ayın başı.
0: Tamam kaç.

0: Benim sorunum mu bu ya? Programcım kardeşim.
1: Ama bu reklam verenin bir taktiğidir sevgili Yıldırım.
0: 1 Temmuz önce ne oluyor yani?
1: Biraz rahat nefes alsın dinleyici ister.
0: Ha, anladım, evet, tamam. Reklam gün. Çok kısa, bu bizim çok canımızı sıktı gerçekten. Ne oluyor ya? Çok kısa bir reklam var, reklamlardan sonra buradayız. Tamam.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu? Ama dememek için Emma Sigorta.
2: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Hostes olur seninle.
4: Benden hostes olur.
3: Vallahi
4: benden. Beni bir düşünsene.
3: Düşünüyorum şu anda. Bir dakika bir düşüneyim o zaman.
4: Etekli fularlı.
3: Bekle düşün. Bir dakika bir hava şey yapayım o zaman.
5: Merhabalar. Tuşa bastınız, düğmeye bastınız, beni evet. Çağırdınız. Bir şey mi istediniz?
3: Yanımdaki adam horluyor. Benim yerimi değiştirme imkanınız var mı?
5: Yanınızdaki kişiyi camdan atalım mı ister misiniz?
3: Yok hayır. O kabalığa ben gönlüm razı olmaz.
5: Tamamdır.
3: Şu sol... Hemen tarafta bakıyorum. Boş bir yer var sanki.
5: Evet orası kapının önü. Evet buzinesi orası.
3: Benim buzinesi aldın.
5: Buzinesi almamız için yalnız orada biliyorsunuz orada fiyatlandırma konuları birazcık farklı olabiliyor buzinesi. 6.50 üstünden belki alabilirim.
3: Kaç lira vereceğim üstüne?
5: $250.
3: Tamam vereyim
5: ama aramızda kalsın bu çok
3: buyurun,
5: şey.
3: Buyurun sorun değil ben şöyle.
5: Çok teşekkür ederim.
3: Şöyle vereyim ben.
5: Sağ olun size. Sağ olun. Allah bin bereket versin. Bakın sizin kaçtı bakıyorum. E17. Hakan Bey! E17'yi B1'e alabilir miyiz? $50 çalışır. Siz kalkın buyurun.
3: Tamam buyurun. Çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim.
5: Kimdi? Ha, beyefendi horluyor değil mi?
3: Beyefendi horluyor.
5: Ne oluyor? Kendisini biraz daha harp etmem gerekiyordu. Kusura bakmayın.
3: Uçan sesine ne oldu ya bir anda?
5: Düşüyoruz bir şey yok.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.
1: Beni kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle kalmadı şansın istedim.

0: Melis Fils hanımefendiye teşekkür ederiz. Bu kızcağızımız kimler, çok başarılı.
1: Kimler istedi ve beni Fatih Bey çok kişiler istedi zamanında.
0: Erkek istenmez, kadınlar erkek, istemez.
1: Ya sen öyle
0: bizim... Ya böyle kalırsın işte, böyle kalırsın.
1: Öyle işte. Beni de çok istediler sevgili. Bizim ananelerimizde, töremizde var erkek istemesi var.
0: Hadi canım uydurma. Var sevgili. Sizin oralarda mı var?
1: Var, evet biz Arnavut'u, biz de böyle diyormuşum.
0: Ne oğlum, nasıl oluyor bu?
1: Bizde erkek istenir sevgili Yıldırım.
0: Allah
1: tabii,
0: Allah.
1: Tabii biz çok ne olay, ne kimler geldi kapılara yattı?
0: Seni.
1: Tabii tabii.
0: Kim?
1: Ne belli Haditler kapılarda, Dua Lipalar ne zamanında.
0: Ha, anladım tamam.
1: Zamanında peki. Bunlar yaşandı hep ama ben de kimseye yüz vermedim.
0: Sen de kahve mi yaptın?
1: Ben kahve yaptım.
0: Eyvallah tamam.
1: Ellerine sağlık erkeğimiz dediler kızımız yerine.
0: Yeni açtım. Araya girmeden önce bir şey çok gülüyordunuz. Neydi, bir daha söyler misiniz demiş Kazım. Kazımcığım aramızda.
1: Kazım.
0: Yani kusura bakma.
1: Yani geç gelenlere bir şey yapamıyoruz.
0: Erken gelenler.
1: Erken gelenler. Erken gelenler için yayın.
0: Bazen de ters ödüllendirme olur bizde. Umut Hoca Avras Tüneli anonsu yapıyordu. Son zamanlarda yapmıyor. Neden acaba demiş. Şöyle, Umut Hocamızın çok ciddi Avras Süt Tüneli geçiş borcu çıktı. Yok sen, ya aklımıza gelmedi, yoksa yaparız ya. Ne olur niye çok ciddi olur mu? Ha dur bir dakika, dur bekle. Dur oğlum, heyecanlandım, bekle bir dakika.
2: Sayın yolcularımız, Avrasya Tüneli'ne hoş geldiniz. Avrasya Tüneli'nde dumping. Tünel çıkışında 250 gram dana kaşar alana 4'lü bigudi seti hediye.

0: Sayın yolcularımız. Avrasya tüneli çıkışına hoş geldiniz. Dörtlü bigudi seti elimizde kalmamıştır. Altılı çay tabağı seti hediyedir artık.
1: Alem Turizm'in değerli yolcuları. Mola süreniz sona ermiştir. İstanbul'dan Bolu'ya gidecek olan yolcularımızın dikkatine.
0: Sayın yolcularımız, Avrasya Tüneli'ne zam gelmiştir. 50 şer TL daha alıyor.

0: Ya bir dinleyicimiz oh be görevi tamamladın demiş, plaka göndermiş. Evet, bulmuş gerçekten kavga
1: tebrik plakasını. Ederiz.
0: Ama üst tarafa baktım ne göndermiş diye. Kuğa bulmuş. Bir kuğa daha bulmuş. Üstte bir başka bir araba.
1: Denemiş,
0: başka
1: denemiş.
0: Tanko diye bir dinleyicimiz. Tişört yok, veremiyoruz tişört bir sürü ama sticker gönderelim. 10 tane gönderelim.
1: Gönderelim sevgili. Gönderelim. Sticker yollayalım.
0: Evet, 93. Gördük. Senoş'um gördün mü?
1: Evet.

0: Kerem Bey diyor ki iğrenç bir sabah, sular kesik. Duşsuz ev, duşsuz evden çıkacağım.
1: Ay. Neredesiniz Kerem Bey?
0: Kerem, ne yapacaksın oğlum, nerede Kerem olduğunu?
1: Arayalım sevgili Yıldırım Aski'yi, Uski'yi, neresiyse ilin başına göre. Sivas'taysa ne oluyor, sis kimi mesela?
0: Herhalde.
1: Oluyor mu öyle şey mi oluyor?
0: Bilmiyorum.
1: Ben öyle düşünüyorum. Mesela İstanbul İSKİ değil mi? Ankara ASKİ, İzmir İSKİ, Sivas SİSKİ.
0: Mi?
1: Uşak USKİ.
0: Denizli Denki.
1: Vallahi bak böyle yap, işiniz rast gitmez sabah duşsuz evden,
0: evet,
1: çıkarsanız.
0: Evet abi, duşsuz çıkmayın. İşiniz hele yaz gitmez, geldi bir de. Bir şey uyarımıza yapın. Hocamız bir uyarı yapacak şimdi. Oğlum direkt yap işte ya, boruyu ayarlıyor iki dakika. Söyle duşsuz çıkmayın diye.
2: Dikkat dikkat. Yaz sıcaklarında sabahları evden çıkarken lütfen duşlarımızı alalım. Toplu taşımalara öyle binelim. Eğer ki evinizde sular kesikse belediye meydanında vidanjörümüz vardır. Vidanjörden kendinize su sıkabilirsiniz. Olmadı, vidanjörü bulamadınız değerli halkımız. Evinizin önünde toprakla dizlere dirseklere.
0: Dizleri dirsekleri ne oğlum o? Teyemmüm olarak mı?
1: Evet sevgili Yıldırım. Bir su akıtalım ya. Hani bir su akıtalım. Gargara buruna, buruna çekelim 2-3 defa. Hmm. Kumu, kumu güzel buruna çekin.
0: Oğlum teyemmüm öyle alınmıyor.
1: Yo abi, normal abdest gibi değil mi?
0: Hayır. Saçmalama.
1: Nasıl?
0: Oğlum teyemmüm... Sen şaka mı yapıyorsun?
1: Ya, yüzünü müzünü kumluyorsun. Çek 3 kere ağzı, 3 kere buruna.
0: Hayır.
1: 3 kere üç kere be.
0: Hayır öyle değil. Teyemmüm öyle bir şey değil.
1: Nasıl bir şey sevgili Yıldırım?
0: Öyle ağzına toprak alınır mı oğlum?
1: Nasıl mesela?
0: Özel onun teknikleri var. Böyle elini vuruyorsun öne, arkaya şeklinde.
1: Böyle yere vuruyorsun.
0: Şimdi canlı yayında sana teyemmüm var.
1: Abi anlat da bilelim, biz
0: oğlum,
1: de aydınlanalım.
0: Her şeyi biliyorsun, bunu da öğren canım, Allah Allah.
1: Ben öyle normal...
0: Ağzına kum almıyor musun diyor.
1: Ya, suyla yapılanın aynısını.
0: Hayır öyle olur mu canım, delirme.
1: Yok, öyle kolaysa hep kumla yapalım.
0: İşte öyle değil.
1: Ha öyle değil mi?
0: Öyle değil. Su yoksa oluyor. Ya,
1: suyun olmadığı yerde.
0: Evet.
1: Kumun da olmadığı yerde bir şey var mı?
0: La havle. Oğlum bana niye soruyorsun?
1: Nereye sorayım?
0: Kime? Ararsın Diyanet'i.
1: Mehmet Okuyan hocama mı sorayım? Kime
0: Diyanet'i
1: sorayım?
0: Diyanet'i ararsın. Sorarsın Diyanet'i.
1: Sana soracağım. Kime soracağım?
0: Ama yanlış bildiğini düzeltmek
1: istedim.
0: Bütün
1: Fethiller Sultan'ı seyrediyorsun. Görmüşsündür orada.
0: Toprağı ağzına almayacaksın.
1: Ha, pardon. Benim o yüzden dişlere gıcır gıcır çizik çizik içinde.
0: Yanlış.
1: Mineyi falan zarar verdim ben.
0: Sena parmak kaldırıyor, anlatabilir miyim öğretmenim diye. Sena'cığım gerek yok. Gerek yok. 55 yaşında adam artık bilmiyorsa ben ne diyeyim ona ya?
1: Yanlış biliyormuşum. Bilmiyor değil. Yanlış biliyorum. Aa teyemmüm ne demedim farkındaysanız.
0: O kadar da değilsin.
1: Konunun hakimiyim.
0: O kadar da biliyorum.
1: Derinlemesi yüzeysel. Yüzeysel.
0: Yüzeysel biliyorum.
1: Hiç
0: bence biliyor, şaka yaptı demiş Semra Hanım. Semra Hanım asla ben bildiğini
1: asla,
0: düşünmüyorum.
1: Asla bu yayın şaka yayını değil.
0: Bırak adam kumla alsın ya.

0: bırakırım da yayına gelemez sabah. Acilde.
1: Yatıyor. Uzanmış. 2.80.
0: Hastanın durumu.
1: Yaz.
0: Kumla.
1: Abdest almış.
0: Abdest almış. Bu yapar çünkü yani. Evet peki.
1: Çok şükür. Çok şükür ya Rabbim. Vereyim mi sabah neşemizi?
0: Hayır verme arayı.
1: Neşemizi gidiyoruz. Vereyim.
0: İstemiyorum ya.
1: Neşemizi vereyim.
0: Verme, ben bugün haber istemiyorum.
1: Çok güzel ya.
0: Ne var?
1: Yaslamalık.
0: Ne var? Yunan'a yaslamalık.
1: Bravo.
0: Hadi canım.
2: Bravo. Şu an Türkiye'de ne kadar uyuyan insan varsa o kadar da uyanık insan var.
1: Araya kaçalım, heyecan olsun.
0: Yunan'a mı yazıyor dönüşte?
1: Dönüşte. Hazırlıklarınızı yapın arkadaşlar.
0: Bir Yunanistan haberi varmış. Hazırlıklar yapılsın.
1: Mızrağının sopasını hazırlasın.
0: Hazırlıklar yapılsın. Dönüşte çok güzel bir Yunanistan haberimiz var. Çok heyecanlandım.
1: Geldi değil mi?
0: Gerçekten geldi.
1: Geldi. Hissettirdin değil mi?
0: Geldi.
1: Hissettirdin.
0: Uzun zamandır yapmıyorduk. İyi olacak.
1: O
0: hadi
1: zaman
0: bakalım.
1: Reklama gidilsin. Dönüşte gelinsin.
0: Reklama gidilsin, sonra gelinsin. Hadi bakalım.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
1: Sevgilisinin kahve bardağına gülücük sembolü çizen baristaya saldırmış birisi.
2: Niye çiziyorsun benim kız arkadaşımın bardağına gülücük diye? Tartışma nasıl başladı? Sevgilimin kahvesi nasıl gülücük yaparsın? O da dedi ki...
1: Mesela ben geleyim sana. Sen bize barista ol. Ben sana geleyim.
2: Tamam.
1: Kolay gelsin.
2: Teşekkürler. Sağ olun, buyurun. Merhaba.
1: O sesten de duymaz ya seni. Ya biz kahve aldık ama...
2: Dinliyorum onu.
1: Biz kahve... Duyabiliyor musunuz beni?
2: Duyuyorum, ben duyuyorum.
1: Ha, biz kahve aldık ama... Yeni açanlar söylüyor mu? Bunlar kahve makinesi sesi. Kolay gelsin.
2: Teşekkürler, buyurun, hoş geldiniz.
1: biz kahve... Kolay gelsin.
2: Teşekkürler, buyurun.
1: Bardağımızda gülücük var.
0: Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah saat 7'de.

0: Oo tabii maaşları aldınız ya, keyifler gıcır diyor Ahmet.
1: Fenayız, fenayız. Fenayız, başa belayız.
0: Yattı mı ya, dur bakayım.
1: Yattı, yattı. Yattı az ya. Az mı, yatmaz mı?
0: Yatmış.
1: Geldi, geldi. Evet. Akıyor maşallah, bu ay akıyor.
0: Evet. Çok güzel. Her ayın birinde böylesin, farkındayım. Keyfin yerinde.
1: Çok yerinde oluyor. Allah'ıma bin şükürler olsun.
0: Yani ite kopağa muhtaç olmamaktan keyiflisin yani. Senin.
1: Allah şirketimize zeval vermesin
0: amin,
1: Fatih
0: amin
1: Bey.
0: Inşallah. Amin, amin inşallah. İnşallah. Bu anlamda inşallah. Senin bu paraya olan aşkın, paraya olan şehvetin...
1: Şehvet doğru ifade.
0: Beni gerçekten çok şaşırtıyor. Yani çünkü ölümlü dünya. Öteki tarafa bir şey götüremeyeceksin. Hala parada para, parada para. Ne bu parada ne buluyorsun, bu kadar anlamıyorum.
1: Sevgili Yıldırım, işte dediğim gibi anlattım. Daha önceden anlattım. Benim kendi isteğim bir şey değil. Yani bankalar talep ediyor.
0: Boşlarım
1: var. Etrafta çok talepkar insanlar var. Biz de mecburen yani o taleplere karşılık verebilmek adına şirketimiz sevgili Yıldırım 48 yıldır ayakta duruyor.
0: Eyvallah. Hocam vergisini ödüyor mu? Ödüyor, ödüyor.
1: Otomatik, bizde otomatik.
0: Otomatik ödüyor otomatik. Kendisi.
1: İyi ki varız, iyi ki varız ki otomatik
0: korkar
1: ödüyor.
0: Korkar bu arada sayın hocamız, böyle borç morç işlerinden çok korkar. Hakikaten işte trafik borcu olsun, vergi borcu olsun. Geçen çöp vergisini mi geçen öderken sorun yaşamıştık?
1: Evet sevgili Yıldırım.
0: Ne oldu?
1: Eksik ödemişiz.
0: Eksik ödemişiz.
1: Eksik ödemişiz. Hı-hı. Yanlışlıkla icra geldi kapıya.
0: Abart.
1: İcra geldi.
0: Abart.
1: İcra
0: abart.
1: 44 liralık icra geldi, televizyonu verdim. 33'e saydılar televizyonda. İcrayı biliyorsun. Gelir koltuğu 2 liraya sayar mesela, Allah korusun.
0: Evet.
1: Masa 1 lira yaz.
0: Tamam oğlum.
1: Yunanistan diyorduk, haber veriyorduk.
0: Sakin ol, Yunanistan'a beğeni ver diyecektim.
1: Veriyorum bence. Sevgili Yıldırım.
0: Ver
1: biliyorsunuz İstanbul'da 5000 kişiyle aynı anda sevgili Yıldırım Guinness Rekorlar Kitabı kırılarak horon...
0: Guinness Rekorlar Kitabı kırılmaz oğlum.
1: Kırılır.
0: Rekor kırılır.
1: Sert bir şeydir kitap, ben gördüm.
0: Ne olmuş, ne demişler?
1: Girmiştik sevgili Yıldırım 5000 kişiyle biliyorsun horon...

0: Horon edilerek. Horon edilerek 5000 kişiyle. Yunanistan basını demiş ki horon ile Guinness Rekorlar Kitabı'na katılmamıza tepki gösteriyor. Tepki gösteriyor. Diyor ki Türkiye Pontus horonunu Türk halk oyunu olarak tanıttı.
1: Diyor.
0: Bu da bizim diyor eksikliğimizi gösterir diyor.
1: Ya bütün dünya sizin hırsız olduğunuzu biliyor be kardeşim. Bu başlığı atarken utanmadınız mı ya?
0: Ya oynadın meydanda 300 kişiyle zeybek. Havalara bak. Bak horonu 5000 kişi ediyoruz. Bir de gelsek oraya nasıl düşün. Sevgili Yunan. Gelsek bir de kaç geliriz?
1: Sevgili Yunan.
0: Sevgili Yunan.
1: Diplomatik dil de bırakmıyorsunuz
0: tabii
1: yalnız.
0: Tabii orada bırak.
1: Sevgili Yunan. Neyse akıl hastası bunlar. Ben hiçbir şey söylemek istemiyorum.
0: Hızlı herhalde tepildiyse sevgili Yunan. Sarsıntı yarattı muhtemelen horonda.
1: Rahatsız oldu.
0: Orada bir de rahatsız oldu. Sarsıntı yaptı.
1: Umut Reis sadece sabah programı yaparak tam maaş mı alıyor? Böyle konulara girmeyelim efendim. Geçiyorum bu konuları.
0: Aramızda şey yapıyoruz bunları.
1: Aramızda çözüyoruz bunları.
0: Ben Fatih'e 3 veriyorum, ama bana 5 veriyor. Genelde ben 3, o 5 verir.
1: Fitleşiyoruz.
0: Eski ya, ticarette de biz bu işte iyiyizdir.
1: Seneye İzmir'de de zeybek rekoru kıracağız diyor. Hadi inşallah.
0: Hadi inşallah. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Göreceğiz.
1: Evet. Havalar ısın diye onlar rahat konuşuyor bunlar diyor. Yani deniz...
0: Soğuk sıcaklığı. Rahat gireriz
1: diyor. Deniz suyunu sıcaklığıyla.
0: rahat gireriz diyor.
1: Peki geçiyorum.
0: Buyurun sevgili Yıldırım. Buyurun.
1: Evet efendim, dur bakayım. Haber var mı? Ben de haberlere doğru düzgün bakmadım bile.
0: Yok ben de bakmadım ya. Çok önemli bir magazin gelişmesi var sevgilim. Hadise tarafında
1: ya
0: bir açıklama
1: var.
0: Ya
1: oğlum bırak şu magazin.
0: Hadise tarafında
1: ya
0: bir
1: hayır abicim istemiyorum ya. İstemiyorum.
0: Lütfen.
1: Abi hadise haberi mi yapacağız burada ya?
0: Şarkısını çalıyorsun ya.
1: Çalıyoruz işte o kadar ya.
0: Haberini de verelim sevgili.
1: Ne haberi varmış?
0: Şöyle ki. Sağ olun bu haberi bana okuttuğunuz için.
1: Hadi ver bakayım.
0: Şöyle demiş hadise.
1: Hadi ver.
0: Anne olmaya hazırım.
1: Tamam.
0: Ama tabii önce doğru partneri panteri okuyordum az kaldı.
1: Belki öyle yazıyordu. Bak bakayım haber ne yazıyor.
0: Bakayım ya. Pardon yanlış okumuşum.
1: Partner.
0: Pantermiş doğru.
1: Doğru panteri bu.
0: Önce doğru panteri bulmak lazım demiş.
1: Partnerdir oğlum o.
0: Pantner.
1: Ha pantner.
0: Pantner nedir?
1: Pantner panterden oluşan partnere pantner deriz.
0: Panter görünümlü panter. Partner. Panter görünümlü partner.
1: Evet doğru. Doğru aynen öyle.
0: Dıştan partner.
1: İçten.
0: İçten panter. Evet haberim buydu.
1: Anne olmak mı istiyorum?
0: Ben de istiyorum ama diyor doğru kişi elbette ki doğru kişiyle olunması gerekir diyor.
1: Evet doğru söylüyor.
0: O da haklı.
1: Doğru kişiyle olmadıktan sonra öyle evleneyim çocuk sahibi olayım falan olmaz bu işler.
0: O zaman hadiseye.
1: Bir şiirim mi var? Öyle girdi. Hadiseye bir şiir okuyayım.
0: Yok, bir şey yapmayacağım.
1: Tamam söyle söylense.
0: Yok şimdi yapmayayım. Şimdi. Duyar mı yar Allah korusun ondan sonra uğraşmayalım adliye koridorda. Yolu açık olsun abi.
1: Bir dakika.
0: İnşallah
1: hadisi,
0: aradığını bulur. İstediğini bulur.
1: Hadise şimdi evlendi diyelim ki. Çocuk sahibi olacak.
0: Evet.
1: Ne oluyor öyle durumda? O sesi bırakacak mı o ses Türkiye'yi?
0: Yok böyle çocukla beraber geliyor Fatih
1: Bey. Olur abi çocukla olur mu?
0: Abi ne var ya çocuklu köyde insanlar sırtında çocukla şeye gidiyor.
1: Tamam da oğlum bu.
0: Tunda gidiyor çaya gidiyor. Tamam. Hadise, o sese mi gelmeyecek ya? Ya beraber oğlum, dönerler çocuk.
1: Ama şimdi çocuk da gitti çocuk acıktı.
0: Acıksın. Acıksın. Ne olacak abi? Dön arkanı. Ama seyirci oluyor arkada.
1: Seyirci arkada seyirci
0: arka
1: var.
0: Seyirci. Olmaz. O zaman bir kişi en azından öndekine dön. En azından bir kişi var orada.
1: Zor olur abi.
0: Zor olur doğru.
1: Zor olur.
0: Bir ara ya bu bant yayın değil mi zaten bu?
1: Bant. Arada halleder.
0: Arada
1: doğru,
0: halleder
1: doğru
0: ya.
1: Çocuk tamam. Ağladı şimdi mesela.
0: Çocuk ağladı hemen acuncum ben bir içeri gidiyorum diyor.
1: Ya da Murat Boz şunu bir sustursana.
0: Ya da şeydir sevgili Yıldırım önden hazırlıklarını yapar.
1: Murat çocuğu sustur dedik bozdun ya.
0: Bozdun.
1: İyice ağlatıyor.
0: Hazırlığını yapar biberonuyla gelir sevgili.
1: Ya gerçi biberon var şeyi
0: evet,
1: var.
0: Yani artık evet. Biliyorsun.
1: Artık kolay.
0: Artık aletlerle evde herkes işini halledebiliyor.
1: İşini halledebiliyor. Hadi bakalım hayırlı bir kısmet inşallah. Hayırlı.
0: Onun da öyle bir sesi var biliyorsun.
1: Oğlum sen niye böyle şeyler biliyorsun ya? Ne bu yaptığın ses?
0: Bak bu ses bak bu yeni bir yeteneğimi keşfediyoruz şu an. Farkında mıyız ya?
1: Neyi keşfettik?
0: Bak sesi veriyorum. Sesi veriyorum. Dinleyicilerimiz aslında ne sesi bu?
1: Tamam ver bakayım. Formüle 1 bu.
0: Bu ses.
1: Ne ses?

0: Neyse bu. Kadın çocuk istiyor, koca değil ki. E tamam da evlenmeden
1: abi,
0: olmaz öyle bir şey.
1: Çocuk
0: ya, olur
1: istiyor da koca istiyor. Doğru partner dediği
0: doğru
1: o işte.
0: Doğru partner dediği o.
1: Koca evet. Ne istiyor ya? Cevaplar geldi.
0: Geldi gibi. Cevaplar geldi.
1: Bravo, harika.
0: Adana
1: özellikle erkeklerden cevap gelmesi de.
0: Hepsi biliyor ya. Vallahi hepsi biliyor. Vuttu. Vuttu.
2: Hazır mıyız?
1: Ver bakayım.
3: My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My...
0: Ya bu testereyle tahta kesme makinesi değil midir?
1: Kızlar.
0: Kızlar mı?
3: One more and more people just want more and more.
0: Aa, bizim sarı kızın makine sesi demiş. Hayvancılıkla uğraşan bir dinleyicimiz.
1: He, hayvancılık. Hmm. He, ben...

0: Meryem Hanım yazmış, diyor ki çocuklar 6 aylık anayım, zor işler demiş. Bence Hadise Hanım çocuk sahibi olduğu zaman yarışmayı falan bırakır diyor, çocuğuna vakit ayırır diyor. Hocamıza sorar mısınız, anne olsaydı her şeyden elini eteğini çeker.
1: Çekmem sevgili Yıldırım, çeker miyim? Bakın bugün Melike Şahin'e.
0: Bravo, hakikaten.
1: Bakın bugün hanımefendi göbek tekmelerken video var ya, çocuk içeride.
0: Tekme, çalışmaya devam.
1: Çalışmaya devam ediyor sahnede. Show must go on.
0: Ben doğru bulmuyorum ya. Çocuk içeride rahat etmiyor bence. O kadar ses, o kadar şey.
1: Müzikle haşır neşir olan bir çocuk düşün içeride bile.
0: Ne bileyim ya.
1: Yani zarar gelmez. Müzikten kimseye yani zarar gelmez.
0: Zarar gelmez müzikten de yani. O...
1: Yorulu çocuk. Yani işte annenin risk var yorgunluğu. Oğlum,
0: risk, risk. Millet konser alanında bir sürü şey yaşanıyor.
1: Risk
0: Allah korusun.
1: Var. Doğru. Risk var. Yorgunluk sürekli ayakta ama oturuyor artık. Artık oturarak yapıyor. Yakında yatarak yapacak.

0: Dün akşam yayınında salata, salatalık ve hıyar üzerine bir konuşmamız olmuştu.
1: Ben de öğrenebilir miyim?
0: Dinleyicimiz fotoğraf atmış, bak abi salatalık yazıyor diye. Şöyle ya, ben bir hikaye yaşamıştım da onu anlattım dün yayında. Telefonda dinleyicimiz vardı.
1: Evet.
0: Salata nedir, salatalık nedir? Masaya konan salata, diğeri salatalık yazmış. Yeşil uzun olan var ya.
1: Evet, salatalık. Hıyardır o.
0: Bir de hıyar var, şimdi onu söyleyeceğim. Ben de dün şeyi anlattım, bir tane markette aldım. Hızlı kendin öde yeri var ya.
1: Evet.
0: Abi iki tane çıktı. Hıyar, salatalık. Ben de kasadaki kıza dedim ki ya, bu aldığım ney? Bütün insanlar bana bakıp cahil dedi, içinden dedi. Onu göndermiş.
1: Bu aldığım ney? Neyi farklı peki?
0: Abi hıyarlı salatalık ayrıymış.
1: Ya benim bildiğim onun adı hıyardır. Yani salatalık, salataya konan malzemelerden bir tanesi.
0: Değil oğlum işte.
1: Onların birleşimi salata oluyor. O yeşil şey de hıyar.
0: Değil, öyle değilmiş.
1: Salatalık ne oluyor peki?
0: Uzun olan salatalık, kısası hıyar.
1: Ha, Çengelköy hıyarı mı? Öyle mi? Daha küçük oluyor.
0: Çengelköy
1: biliyorsun.
0: Yazmıyor ama.
1: Daha kıtır kıtır küçük olur. Uzun olan da
0: salatalık.
1: Salatalık.
0: Salatalık oluyormuş. Öğrenmiş olduk.
1: Bildik bunu.
0: Evet, öğrenmiş olduk.
1: Ben hep Çengelköy gördüğüm için.
0: Seversin. Seversin. Peki, 7.59 Alem FM Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz. İnsanlar uyanmış galiba ya, yoğun bir katılım var.
1: Uyanmış sevgili Yıldırım.
2: Şu an Türkiye'de ne kadar uyuyan insan varsa o kadar da uyanık insan var. Herkese günaydın.
0: Günaydın efendim, çok teşekkür ederim.
1: Günaydın.
0: Alem FM Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz, sonra şovu sürdürüyoruz. Yani ecnebiler ne diyor? Show must
1: go on.
0: Go on.

0: vakti geldi. İranlı yetkililer çatışmaların başlamasının ardından bölgeye giden üst düzey ABD temsilcileriyle görüşmeyeceğini duyurdu. Bu açıklama iki ülke arasında kalıcı barış ihtimaline ilişkin belirsizliği artırdı. Hürmüz'ü biz kontrol edeceğiz diyen İran, 60 günlük sürenin dolacağı Ağustos ayında geçiş ücreti uygulamaya başlayacaklarını belirtti. Varşova-Tel Aviv seferini gerçekleştiren yolcu uçağında yanlışlıkla uçak kaçırılma kodu yayınlanması üzerine Türk F-16 uçakları havalandı. F-16'lar yolcu uçağına Türk hava sahasını terk edene kadar refakat etti. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde fiyat artışı yapıldı. Osman Gazi ile Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 1170 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise geçiş ücreti 110 liraya çıkartıldı. İstanbul'da trafikte takip ettiği aracın camını kıran ve sürücüsüne saldıran kişiye 180 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken aracı da 60 gün trafikten men edildi. İstanbul Fatih'te 4 katlı binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Olay sırasında düşen parçalar park halindeki motosiklet ve otomobile zarar verirken sokakta yürüyen 2 kişi koşarak son anda kurtuldu. İkiz depremin vurduğu Venezuela'da Ürdünlü arama kurtarma ekipleri bir çocuğu 6 gün sonra enkazdan sağ çıkardı. 2 yaşındaki çocuk tedavi altında. Bugünden itibaren zincir restoranlarda menülere kaloriler eklenecek. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak. Uygulama 2027 sonunda tüm restoranlarda yaygınlaşmış olacak. Depozito iade sistemi 81 ilde bugün başlıyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
0: 2026 Dünya Kupası'nda Meksika, Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi. Fransa, Mbappe'nin 2 gol attığı maçta İsveç'i 3-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Norveç'te Fildişi sahilini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Sarı lacivertlilerin 2025 takvim yılı için belirlenen mali sınırı aştığı açıklandı. Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kuralı değişmedi. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 kuralının devam edeceğini belirtti.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 10 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Antalya 33, Ankara, Adana ve Kayseri 34, İzmir 35, Trabzon ve Erzurum 27, Diyarbakır ise 38 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Umre Noto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Show devam eder. 8-6. Türkiye önde. Şey gibi oldu. 8-6 öndeyiz.
2: Son dakikalar.
1: Evet, Instagram'da az dinlemişsinizdir. Bir de bizden dinleyin istedik. O yüzden çaldık. Sevgili Sena'nın tercihiydi.
2: ya yazmış.
1: Abi beni aldı yazabilir mi? Şey çalabilir miyiz dedi Sena. Dedim ki çalabiliriz, neden olmasın. Kızcağızımız bu konularda kırmayacağımız kadar başarılı, çalışkan ve şey... işine
2: doğru
1: sahip
2: dürüst çıkan bir insan.
1: Dürüst, hakikaten doğru dürüst Sena'nın insan. Yüzü diye söylemiyoruz. Dürüst. Arka tarafta nasıl bir dolandırıcılık şebekesi var bilmiyoruz.
2: Bilmiyoruz ama en azından bizi daha dolandırmadı.
1: Yani çalışıyor gibi duruyor. Bilmiyorum, gayet başarılı. Sena'cığım sen geleli ne kadar oldu?
3: 2 yıl olacak, az
1: maşallah
3: kaldı.
1: Maşallah ya.
2: Vallahi mi 2 yıl oldu?
1: 2 yıl da var ya, bak sana bir şey söyleyeyim, bunu samimiyetle söylüyorum.
2: Olmaz ya.
1: Sena, böyle şeyler insanların yüzüne söylenir mi bilmiyorum ama söylenmeli bence. 2 yılda 10 yıllık şey almadı mı ya?
2: Veri depoladı.
1: Yol kat etmedi mi?
2: Kendine veri depoladı.
1: Aferin kız sana. Vallahi. Marifet intifata tabidir abi. Tabii söyleyelim abi, ya.
2: Söylenecek, söylenecek.
1: Yani.
2: Nasıl böyle yani tam tersi zamanlarda söyleniyorsa marifetli olduğun zamanlarda söylenmeli. Da iyi olduğu söylenmeli.
1: Aynı Görkem, söylenmeli. Bizim Görkem o da hızlı adapte olmuştu yani.
2: İnanılmaz o da. O
1: şimdi
2: çok
1: Lig
2: adapte
1: Radyo'da,
2: olduğu için.
1: Lig Radyo'da şov yapıyor kardeşim.
2: Döktürüyor, çok başarılı. Döktürüyor.
1: Sarper, Görkem. Göz bebeklerimiz.
2: Seviyoruz, hastasıyız. Çok. Hastasıyız.
1: Alem FM'den geçtiler diye değil yani.
2: Radyoda iki adam gördü. Alıştılar orada erkeğe merkeğe tabii.
1: Şimdi bize diyor ki yok mu yetişmiş eleman, biz alalım. Yok kardeşim.
2: Yok, yeter yok. Ya.
1: Yeter.
2: Yeter sürekli yeter sürekli sürekli yetiştir. Lig Radyo'ya
1: yetiştir ver. Yetiştir ver.
2: Ne burası ya? İsmek mi burası? İsmek mi burası? Yayıncı yetiştir.
1: İsmek.
2: Asmek alem.
1: Vallahi billahi ya. Senacığım sakın. Orada kandırmaya çalışırlar, gel bize yapma bunu.
2: Yapma.
1: Tamam.
2: Çünkü yani bence çünkü kandırmaya çalışmaları çok normal sevgili. Neden biliyor musun? Sporun içinde bir kadın figürü sevgili Yıldırım
1: her
2: çok
1: zaman
2: etkili.
1: Çalışır.
2: Çalışır. Çalışır. Ekranlarda görüyoruz. Radyoda bu yok sevgili Yıldırım.
1: Hmm.
2: Bu çalışır.
1: Yani spor program radyolarında kadın programcı mı az ya da yok?
2: Yok, yok denecek
1: ben
2: kadar
1: az. Ben denk gelmedim, evet.
2: Yok denecek kadar az. Ekranlarda spor programlarında görüyoruz, hanımefendileri görüyoruz da radyoda çok az görüyoruz. Radyoda Lig Radyo'da
1: yok, yok.
2: Sena görüyoruz olsa değil. Çok iyi olur yani.
1: Yok ya, ben
2: var benim bildiğim zaten... yok yani, benim bildiğim yok. Evet. Eskiden çok eskiden bir iki tane vardı, o Burcu Esmer Soylar.
1: Radyoda mı geçti
2: radyo, bunlar? Radyoda aa, vardı tabii, radyoda, aynı anda radyoda yapıyordu. Dilara falan vardı bir tane, daha sonra televizyonda
1: senin
2: program yaptı.
1: Senin eski mesai arkadaşlarım bunlar.
2: Evet, bunlar orada. Onlar yapıyordu ama
1: bir
2: şimdi yok.
1: Bir temizli bir rahatladı.
2: Evet. Onlar yapmıyor, şimdi yapmıyor.
1: Evet.
2: Aha mesaj geldi.
1: Zor zor. Zor valla. Evet efendim.
2: Değerli sakinlerimiz.
1: Ne oldu?
2: Asansörde uzun süredir devam eden tak tak vurma sesini.
1: Ne o?
2: Mesaj geldi yönetimden de.
1: Site yönetiminden.
2: Site yönetiminden.

0: yönteminden. Asansörde uzun süredir devam eden tak tak vurma sesinin kalıcı çözümü için.
1: Gerçek mi bu ya?
0: Gerçek vallahi.
1: İnanmıyorum.
0: Yemin ediyorum.
1: Instagram atar mısın?
0: Şimdi ona şey ama şey yazıyor.
1: Numara bak, yazıyor mu?
0: Yok numara yazmıyor. Şimdi gördüm. Tamam.
1: Instagram'a ben
0: Google Drive şeyi var. Asansör raporunu Google Drive'a eklemişler.
1: Bir dakika sorun ne sorun?
0: Sorun şu uzun süre devam eden tak tak vurma sesinin kalıcı çözümü için yürüttüğümüz görüşmeler olumlu sonuçlanmış.
1: Asansörden tak tak sesi geliyor.
0: Geliyormuş. Asansör firması halat ve kasnak.
1: Sen duyuyor musun? Aynı
0: ben içerideyim o sırada zaten. Ben varım diye geliyor.
1: Ya oğlum ciddi soruyorum. Size mi geliyor mu ses?
0: Tak tak. Ben hiç kullanmıyorum asansörü.
1: Tam ses geliyor mu eve?
0: Yok gelmiyor. Eve gel. Muhtemelen binenler sevgili Yıldırım. Öyle bir
1: tak tak sesi geliyor.
0: Tak tak sesi
1: ne
0: geliyor.
1: Ne sesi bu?
0: Tak bir şey diyor. Halat ve kasnak çalışmalarının ücretsiz olarak yeniden yapmayı kabul etmiş asansör firması. Herhalde yanlış bir şey yaptılar.
1: Halat ve kasnaktan geliyorsa tamam.
0: 2-3 Temmuz'da gerçekleştirilecek olmuş detaylar orada.
1: Ya acaba dedim ki böyle anahtar elinde olur ya insanların asansörde. Böyle cama vurursun bir yerlere tık tık tık yaparsın.
0: Biri pislik yapıyor olabilir mi?
1: Ya, tak, pislik tak, değil tak. El alışkanlığı böyle hani tak tak tak tak tak.
0: Falan, vurma sesi geliyor diye.
1: Falan gibi bir şey mi acaba dedim. Ya da başka bir sebebi bir yok.
0: Bence vardır.
1: Bence yoktur
0: bence
1: ya.
0: Bence sanki dedeler dedi. Tak tak.
1: Allah Allah. Peki. Gergi bilyesi değişecek demiş. Dinleyicimiz yazmış. Yaz onu gruba yaz.
0: Uzun sürede devam ediyormuş bir de sevgili yıllar.
1: Gergi bilyesinde sorun mu var yaz? Hani biz de anlarız bu işlerde. Bizi dolandırmayın.
0: Eğer sorun varsa bir tanıdık var diyelim bari. Sonuna da ekleyelim ki bir işe yarayalım.
1: Evet efendim. Çocuklar müzik dinliyordur belki diyor asansörde. Olabilir.
0: Her şey olabilir.
1: Label Cebiş'in şarkısı var ya.
0: Tak tak tak tak tak.
1: Belki onu dinliyor. Olabilir yani. Bizim asansörden de ses geliyordu böyle. Komple asansörü değiştirdiler demiş Sefa. Oo. Sefa Bey yazmış. Çözülemiyordu bir türlü demiş efendim.
0: Bunlar da çözemiyor muhtemelen sevgili Yıldırım. Çünkü devam eden diyor bir ücretsiz değişim de var. Demek ki problem devam ediyor.
1: Motor inecek abi. Bizimkilerin Sedat saklanmıştır. Ay eskiler tak, tak, bilir Sedat bu şakayı. Ya.
0: Tak tak.
1: Tak tak. Vatandaşa borsa. Yanlış yok. Affedersin.
0: O da şeyci.
1: Horozcu. Sen az anlamadın değil mi bu bölümü?
2: Çılgın Sedat'tan
1: bahsetmiyor. Yok. Bizimkiler diye bir dizi vardı da. Orada tak tak diye bir
0: tak tak şey. Sedat vardı. Tak tak evet, Sedat. Dolandırıcı Sedat. Kapıcı dahil herkesi borsaya sokuyordu.
1: Evet. Ey gidi günler be. Asansördeki arıza nedeniyle apartman sakinlerini değiştirme kararı verdik. Aslında asansörü de bir kapatıp açsak düzelse ne güzel olur diyorum.
0: Yaptıramaz mısın? Tanıdık yok mu sevgili Yıldırım ya? 3'ü alıp 5'e versek bizim siteye.
1: Ya bilmiyorum ama benim siteye babam bizim işte sitede ya. Yöneticiydi bir ara.
0: Evet.
1: Abi her yere uyarı yazısı yazmış. Yıldım artık ya. Baba dedim şunu bir bırak Allah aşkına ya.
0: Bu şey gibi oldu. Mahallem bir tane asmışlar ya asansörü gördün mü okudun mu bilmiyorum onu. Hani iskan alınmaz diyordunuz.
1: O neymiş bilmiyorum.
0: Gördün mü? Apartmanın iskanı alınmış sevgili Yıldırım. Kat irtifakından neydi o? Bir tane daha vardı. İrtifak bir de neydi?
1: İrtifa.
0: Kat mülkiyeti.
1: Mülkiyet.
0: Ha, oraya geçiş yapıyor. Şey alınmaz. Belediyeden bu rapor alınmaz diyen bütün herkesi de ekleyerek.
1: Ha hatırladım tamam.
0: Alın size iskan bunu da.
1: Bunu da bilmem ne yapın diyordu. Hatırladım.
0: Asansörü asmış bir de.
1: Vatandaş huzur istiyor sayın abim. Bizimkilerden yine bir replik. Bak dinozorlar hemen yazmaya başladı. Hatırladılar.
0: Ya.
1: Senacığım şu bizimkileri bir izle be. Çok
2: zevklerdir. Tamam,
1: çok güzeldir. Çok güzeldir. Düşme anındaki kilit sistemi sürekli hareket halinde aslında iyi bir şeydir diyor. Bak ciddi ciddi yazanlar da var efendim.
0: Konuya hakim olanlar sevgili Yıldırım.
1: Evet. Bizim asansör de beat yapıyor diyor. Öyle bir
0: tempo
1: ses.
0: Tutuyor.
1: Herkesin bir asansör şeyi var ya. Şuraya bak. Herkes bir şey yazıyor asansörle
0: ilgili. Apartmanda olsaydı bu sorun yönetici asansörü kaldırıp eve kattırırdı diyor. Evlere.
1: Ya bir haber gördük. Bir iş yeri çalışanlarına insanlık dışı bir muamelede bulunuyor. Şöyle yazmış. Tuvalete cep telefonuna girmek yasaktır. 2. Personel sayısından dolayı tuvalet süresi maksimum 4 dakika.

0: vardır diye uyarıda bulunmuş. Bu süreyi nasıl tutacaklar?
1: 4 dakikada...
0: 4 dakikayı yani...
1: Riskli bir süre sevgili Yıldırım.
0: Şeyini şey yapamazsın.
1: Yani tam olmaz, havada yakalanırsın.
0: Personel sayısından dolayı.
1: Yap bir tuvalet daha, çok düşünüyorsan personel sayısını.
0: Abi bir de yani öyle 4 dakikada...
1: Zaten fotoğraftaki
0: belki tuvalet... Belki adam bozdu, şeyi bozdu.
1: Fotoğraftaki tuvaleti gördün mü?
0: Gördüm.
1: Dış tipini.
0: Evet.
1: Leş gibi.
0: Hastasın, problemin var.
1: Hani 4 plastik pencere şey, kapıları var ya, onlardan yapmışlar.
0: Yazık.
1: Şirketin yeni yan hakkı, yetişkin bezi.
0: Artık oraya gidiyor kalın.
1: Artık tuvalet derdine son. Herkes oturduğu yerde bırakacak. Şirketimiz.
0: Tuvalet yaptırmaktan sonra onu yapar. Kesin. Daha ucuza gelir diye.
1: Kimse gitmiyor. Altına da yorumlar vardı sevgili Yıldırım. Bu AVM'lerde çok yaşıyoruz biz bunu diyor. Kadınlar tuvaletinde sürekli sıra olmasının sebebi diyor. Kadın çalışanların, AVM'lerdeki kadın çalışanların tuvaletlere girip yarım saat boyunca telefonla oynamaları. Şimdi, diye yazan da var.
0: Şimdi yurt dışında bir araştırma var. Birkaç üniversite beraber yapmışlar bunu.
1: Toplanmışlar. Bakalım ciddi bir araştırma olmalı. Bir tanesi yapamıyorsa demek ki çok ciddi.
0: Ciddi. Araştırmalara göre sosyal medyada fotoğraf paylaşan çiftler aynı gün içinde kavga ediyormuş.
1: Nazar bu, ne alaka?
0: Bu bildiğin nazar.
1: Nazar bu ya.
0: Bilimin konusu mu bu?
1: Bu ilim ya. Nazar, bunun duasını okuyacaksın.
0: İçeceksin.
1: Paylaşınca kem gözleri yazacaksın paylaşımın altına. Evet. Elen terefiş kem gözleri. Yazacaksın bunu.
0: Ya uzun uzun yazmışlar. Ben size detayı verdim ama konu bu.
1: Konu bu.
0: Haberiniz olsun. Fotoğraf paylaşanlar.
1: Eğer birlikte fotoğraf paylaşıyorsanız.
0: Kavga ediyorsunuz.
1: Bir şey yapın. Yani açıklamaya bir şey yazın.
0: Ne gibi?
1: Ya işte yani bu nazara dönük.
0: Gözü olanın gözü çıksın
1: gibi. Bir şeyler yani.
0: İçinizden de bir şey diyebilirsiniz belki. Yani böyle belki. Vardır ya ritüeller.
1: Fotoğrafı okuyabilirsin paylaştıktan sonra ama. Paylaştıktan sonra fotoğrafı okuyor. Bir şey yapın yani. Ben nazara inanırım sevgili.
0: Ben de inanırım.
1: Bazılarının inanılmaz gözünün olduğunu düşünüyorum.
0: Değiyor. Değiyor,
1: pis
0: değiyor.
1: Acayip kem gözlü, çok pis gözlü insanlar var.
0: En son neyinize nazar değdi sevgili dinleyiciler?
1: He, nazar değdiğini düşünüyorsunuz.
0: Var mı böyle şuna nazar değdi, buna nazar değdi? Araba aldım mesela. Aa vay süper dedi. Bir saat sonra kaza yaptım.
1: Özellikle
0: falan.
1: Akrabalar aa ooo dediyse.
0: Genelde onlar yapar.
1: Onlar yapar.
0: Var mı böyle nazara geldiğiniz bir konu?
1: Doğru.
0: Niye yalan söylüyorlar? Biz kadınlar tuvalette sadece fotoğraf çekeriz. Tuvaleti nereye yapıyorsunuz peki yani? Onun için özel bir yer mi var?
1: Tuvaletin fotoğrafını mı çekiyor?
0: Ne bileyim.
1: Tuvaletinin.
0: Nazara inanırsan nazar değer demiş. En son güzelliğime Serkan Korkusuz.
1: Şey yazılabilir fotoğrafın altında diyor. Sevdiceğimle kavga etmeden 3 minutes ago. 3 dakika önce.
0: Arkadaşımla her gün geziyoruz. Fotoğraf paylaşıyoruz. Sonuç hemen bir halsizlik oluyor diyor. Göze geliyoruz diyor mesela.
1: Bir şey oluyor. Vücut düşüyor.
2: Esnersin.
0: Esleme vardır. Evet.
1: Esnersin.
0: Mesela sana ben bir okuyayım derdini eterim.
1: O duayı edemezsin ya. Gözler tabii. Akar.
2: Okuyan da esner.
0: Okuyan da esner.
2: Tamam, kesin nazar.
1: O zaman anlarsın zaten. Okuyan esnediği anda anlıyorsun. Çok nazar oluyor. Gözden yaşlar akar ya.
2: Annem esnemiyorsa boşuna okuttun beni, nazar yok diyor.
1: Ama neden abi? Normalde bir dua okuduğun zaman. Normalde ya böyle kendi kendine okudun duayı. Okudun. Hayatında hatırlıyor musun durup dururken esnediğini?
0: Hayır.
1: Hatırlamasın. Ama birini okurken esneniyor abi.
0: Nazar oğlum işte.
1: Bunun bir...
0: Metafizik.
1: Başka bir açıklaması yok değil mi? Nazar mı yani?
0: Oradaki o enerji
1: karşı
0: emiliyor, karşı tarafa geçiyor.
1: Adam iki dakika şey okuyor sana, dua okuyor.
0: Gözler kan çana.
1: Kan çana akıyor, yaşlar akıyor, ağız ikiye ayrılıyor. Bunun bir sebebi var.
0: Bak.
1: Tatilde parmağım çatladı benim, nazara geldim diyor paylaşınca.
0: Bak her paylaşımımdan sonra sabaha karşı başım ağrıyor. Yine de paylaşıyorum, çatlasınlar patlasınlar. Doçent doktor Gülüzer yazmış efendim.
1: Saygılar. Ya, sayın hekimim, saygılar. Ya, Karadeniz turuna çıkmıştık eşim ve arkadaşım. Bol bol fotoğraf paylaştık diyor. Gezdiğimiz iki mekanda da 3 tane çay bardağı önümüzde durduk yerde çatladı.
0: Ya.
1: Ondan sonra bir daha paylaşmadık diyor.
0: Ya.
1: Çatlar.
0: Oğlumun mezuniyet töreninde sandalyeden düştüm. Biraz güzeldim de demiş. Sandalyeden düştünüz mü, kırıldı mı?
1: Kırıldı mı acaba sandalye?
0: Biraz diyet mi acaba? Bir süre.
1: Yani, bir öğrenelim yani tam detayı.
0: Hangisi efendim?
1: Kırıldı mı, düştünüz mü? Bıyıklarım simsiyahtı, beyazlamaya başladı diyor. Nazar diyor. Yok ya, yaşlılık o.
0: Sesin frekansından dolayı ASMR etkisi yapıp uyku getiriyor olabilir mi diyor. Hani vardır öyle bir... Öyle okunur ya.
1: Evet.
0: O ASMR mi yapıyor diyor acaba?

0: galiba.
1: Seni uyutmaya mı çalışıyor o ses? Kendi kendine ninni.
0: Evet.
1: Bilmiyorum bak, o da mantıklı geldi. Araba aldım, kırmızı, nazar çeker dediler. Gerçekten diyor, tavan çatladı. Bir ay sonra volant yedi, uzun yolda kaza yaptım.
0: Yuh.
1: Hemen sattım diyor arabayı, ölmeden.
0: Abi bütün kırmızı arabaların başına bu gelmiyordur ama.
1: Gelmiyordur işte, biri çekmiş nazarı. Kırmızı aldıysan kesin
0: nazar. Siz devam edin diye. Ben çekerim. Siz devam edin.
1: Şimdi kırmızıya nazarı değdirdiler.
0: 1,5 yaşında kızımla ne zaman dışarı çıksak kız o gün uyuyamıyor diyor mesela. Ben bunu kız kardeşimden de duyuyorum, biliyor musun?
1: Olur. Etrafın çocuk çok fazla sevgiseline maruz kalırsan akşam eve geldi rahatsızlık duyar. Uyuyamaz, ağlayabilir, huysuzluk yapabilir.
0: Ben onu küçükken yaşlılar şov yapmak için esneyerek dua okuyorlar zannediyordum.
1: Karşılarım hareket.
2: Ece buraya geldiğinin akşamı düştü, hastaneye gittik. Doktora diyor ki bugün ablamın iş yerine gittim, bana nazar değdi ki.

0: Sarmalı. Abi duştayken Vizontele sahnesi ağzıma dolandı diyor ya.
1: Hangi sahne?
0: Tasla kafamdan aşağı su döküyorum. Ağzımda şu replik. Bedri Ağa mı? Katırcı Bedri ne zamandan beri ağa? Onu paylaştım ya. Uğur paylaşmadı değil mi şeyi? Ya biz yaptık içeride en favori
1: herhalde bir sonraki video olacak.
0: Evet, muhtemelen Instagram'da alemifemcom'da göreceksiniz. En favori repliğini sordu bizim Uğur komple ekibe. Herkes repliğini söyledi. En favori replik. Bunu size de soralım bir taraftan, dinleyicilerimize de soralım.
1: En favori.
0: En favori replikleriniz efendim. Her şeyden, favori diziden, filmden replik vardı bizim videoda, göreceksiniz. Ama bu da çok iyidir ya.
1: Bedri Ağa mı?
0: Bedri Ağa mı? Katırcı Bedri ne zamandan beri ağa?
1: Neymiş efendim, benim dedemi katırlar.
0: Bir de bizim radyoda en çok gezen repliklerden birini daha söyleyelim. Baba o iş ne oldu?
1: Baba.
0: Genelde Selahattin'e söylüyoruz. O işi birazcık şey yaptığı için.
1: Baba hoş ne oldu? Hallettik bu işi.
0: Halledeceğim oğlum. Halledeceğim.
1: Bekliyoruz. Yazı yazdık, bekliyoruz.
0: Senoş favori repliğin var mı?
2: Benim çok var. Ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey. Beni Bihter'ini. İşte ben prensesim. Ben bir köleyim, sen prensessin öyle mi?

0: Ne ha, o ne?
1: Hürrem Sultan.
0: Ha, Hürrem'de var. Ben öyle bir insan mıyım? Benim favori repliğim var. Bu diyor. Araba nerede?
2: Cıvık babacım affedersin. Bizimkiler Abbas diyor.
0: Sudan daha güzel bir şeyimiz de var. Yıllar sonra buluştuk. Ben, o ve kocası. Öyle mi diyor? Öyle diyor galiba.
2: Bu yüce imparatorluğu ben yönetiyorum.
0: Ben de diyor şeyi söylüyorum de. Senin namazsız. Şener Şen'in meşhur.
2: Kamer misin? Kamer.
0: Evet.
2: Ceviz getireyim yersin.
0: Ya Vizontele böyle bir film ya. Yani Vizontele ile yaşayan insanlar var. Vizontele replikleriyle.
2: Tüm gün boyunca ağzında. Gün. Biz gene bir iki kere söylüyoruz gün içerisinde. Çok fazla abartmıyoruz da bazı insanlar inanılmaz ya.
0: Öyle bir film çünkü
2: replikle
0: abi.
2: Replikle muhabbet eden insan var ya.
0: Her bir repliği günlük hayatta kullanılası replikler yani. Ceviz getireyim yersin. Bunu kullanmayan var mı ya?
2: Olur musun? Kim kimi koparıyor?
0: Ben onu kullanıyorum diyor. Eliminen dayıyı çok kullanıyorum. Saati ileri alalım var. Bunu çok kullanıyorlarmış.
2: Yanıyorsun Fuat abi.
0: Evet evet. Ceko hazırsan çıkalım balım. Bu da çok kullanılır. Şakir'e çay yok.
2: Baba akü yok. Ne içiyorsun cam silmek?
0: Hangi Kadir?
2: Deli ne dedin ne dedi?
0: Amerikan başkanı dahil herkese haber verin.
2: Allah.
0: Et kuzu etidir. Bizde de bu var diyor.
2: Kuzu etidir.
0: Yeni cekette kuzu etidir.
2: Merhaba canım. Bu herifi de hiç sevmem.
0: Kim açtı lan repliğini?
2: Abi çok iyi. Yolda. Merhaba canım. Evet. Bu herifi de hiç sevmem ya.
0: Bir cisim yaklaşıyor Komutan Logar.
2: Hava, su, toprak, tahta.
0: Şey de çok güzeldir ya. Komutan Logar mı? Hatırladın mı? Sinirlenip...
2: Senin yüzüne ne olmuş?
0: Amerikan donanmasına çatarım. He, bir abla var ya.
2: Gerekirse neydi, patlatırım mıydı? Ne yapıyordun?
0: Evet, gerekirse F-16'ya biner, Amerikan donanmasına çakarım.
2: Tamam, doğru.
0: Vereyim mi ablamızı?
2: Gerekirse F-16'ya biner, Amerikan donanmasına çakarım. Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği.
0: O ablamızı çok seviyoruz ya. Veriyorum.
2: Ver.
3: Gerekirse jet uçağını kullanır, Amerikan donanmasına çakarım o.
0: Cephe ya, affı yok.
2: Buyurun.
0: Müthiş tatlı ya. Peki ara gidiyoruz çocuklar.
2: Hadi gidelim.
0: Tamam mı?
2: Ya ne kadar çok yazılıyor.
0: O kadar çok replik geldi ki.
2: Her türlü halı kelim trivay.
0: Yeğenim kahve yaptığında ne bu anlamadım. Evet,
2: ne diyor? Replikten bir şey söylüyor.
0: Anlamadım
2: ama, kahve
0: anlayamadım onu. Peki. Hadi bir ara, aradan sonra buradayız efendim. Ayrılmayınız. Mutfak

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
2: Tunceli'de bir leylek yaralandığı için göç edemedi. Yaralı leyleğe aşık olan başka bir leylek. Onu yalnız bırakmamak için göç etmekten vazgeçip Tunceli'ye geri döndü.
3: Canlandıralım diyor hocam. Bir canlandıralım.
2: Tamam, ben şimdi erkek
3: sen dişi leyleksin. Bak geri geldim, göçmedim ben de.
4: Nereye gidiyordun ki?
3: Kızım göç vakti gelmedi mi?
4: Yok gelmedi.
3: Geldi.
4: Bir gün sonra.
3: Tamam yarınmış.
4: Her pardon. Şeyi böyle yapıyorsun bak.
3: Pardon çok üzülürüm ben.
4: En son evlilik yıl dönümümüzde unuttun. Her şeyi unutuyorsun.
3: Nereye göçüyoruz bu ay?
4: İspanya'ya ne diyorsun?
3: Tunceli iyi be.
4: Sana yazıklar olsun.
3: Tunceli'de kalalım be.
4: Sana Kanada'mı süpürge ettim ben.
3: Ya iki senedir babamlar da burada kalın diyorlar. Kalmadık.
4: Ay babanın da senin de be. Ne var Tunceli'de bu kadar ya?
3: Babamlar var işte.
4: Yurt dışına çıkalım bir kere de be. Hep şehir diye ülke içindeyiz. Alamadın şu vizeyi gitti, yazıklar olsun sana. Kaknem lanet olasın pislik herif.
3: Hayatım bu sene kalalım.
4: Seninle aynı yuvaya konduğum için yazıklar olsun.
3: Kendime.
4: Kendime.
1: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Efendim uzmanlar bugünün çok sıcak olacağını söylüyor. Aman güneşli bölgelerde gezmeyiniz. Bol su tüketiniz.
1: Dikkat edelim sevgili Yıldırım. Açıkta, açık alanda gezmek zorundaysak da bir şeyler yapalım. Gölgeden yürümeye çalışalım, ne bileyim.
0: En kötü işte vücudumuza su çarpalım.
1: Islatalım, suyumuz elimizde olsun.
0: Evet efendim, bu çok önemli.
1: Tüketimimize özen gösterelim.
0: Günde kaç bardaktı, kaç litreydi hocam, onu hatırlatırsanız.
1: 2 litre diyorlar sevgili Yıldırım. 2 litre diyorlar. Bazı insanlar 5 litre su içebiliyor. Onlara aldanmayın.
0: Çok suyun zararı var mı, böbrekleri yoruyorsun falan gibi bir şey var mı?
1: Vallahi bilmiyorum sevgili Yıldırım. Bence çok suyun zararı illaki olacaktır. Her gün 5 litre içersen illa bir yerde bir sıkıntı. En büyük zararı da sevgili Yıldırım iş gücü.

0: alması Hı-hı. olacaktır. Neden sürekli tuvalete gideceksin?
1: Tuvalet.
0: İş gücü azalması.
1: Daha az çalışmak için yapılabilir mesela.
0: Yapılabilir. Daha az çalışmak istiyorsan 4 litreye çıkar, 5 litreye çıkar.
1: Evet, iş yerinde daha az çalışmak için bazı özel teknikler var. Bu onlardan bir tanesi. Bir Bol diğeri de içmek. Ceryanda kalmak.
0: Klimalı odaya klima taktırıp sonuna kadar çalıştırıp.
1: Hasta olayım gelmeyeyim.
0: Kendini hasta etmek.
1: Eskiden böyle bir arkadaşımız vardı, artık olmuyor hasta da. Eskiden vardı ama aramızda vardı.
0: Evet, uzun zamandır hastalıklarla pek uğraşmıyor.
1: Olmuyor. Sena, senden bahsetmiyoruz.
2: Tamam.
1: Öyle bir şey. Ama yani daha az çalışmak için rapor da alınabilir.
0: Bunlar yapılabilen
1: Bunlar
0: şeyler.
1: Yapılabilen şeyler.
0: Biz buradan ufak ufak tüyolarımızı verelim. Neler yapılabilir adına?
1: Su içmekten ölen duydum diyen var. Yeşim Hanım yazmış efendim.
0: Kim bilir ne kadar işte günde 15 litre 20 litre su içen insanlar vardı, öyle zehirlenip ölmüş. Haber odur muhtemelen.
1: Sudan mı zehirleniyor?
0: Su zehirlenmesi.
1: Ya hadi canım, uydurma şimdi.
0: Tabii bağır sevgili Yıldırım, su zehirlenmesi diye bir şey var.
1: Oğlum uydurma, su zehirlenmesi.
0: Yazın Google'a. Yazın
1: görün. Yazıyorum, bir dakika dur bakayım.
0: Sudan zehirlenmek.
1: Su zehirlenmesi. Ama bir dakika, suyun içindeki maddeden değil, çok içmekle alakalı.
0: Çok içmek. Aşırıya kaçmakla alakalı.
1: Hiponatremiymiş. Doğru mu okudum? Doğru okudum. Kısa sürede böbreklerin süzebileceğinden fazla su tüketilmesiyle kanın seyrelmesi.
0: Kısa sürede çok tüketilmesi.
1: Kandaki sodyum seviyesinin tehlikeli biçimde düşmesi. Aa, ilk defa duyuyorum.
0: Evet, çok fazla suyun yarattığı etkiler. Ama tabii süre diyor, kısa süre diyor. Mesela gün boyunca 5 litre içmek değil de 1 saatte 5 litre içmek gibi düşün.
1: Mortingen olursunuz.
0: Yani tehlikeli, sıkıntı.
1: Çok içmeyelim
0: diyor. O yüzden susadığımız zaman suyumuzu içelim.
1: Vallahi varmış bak, dinleyiciler de yazmış. Evet, Sena'nın suluğundan olsa olur mu?
0: Olur. Ya,
1: tam bu havaların suluğu biliyor musun?
0: Biraz yanda taşımalık değil ama ağır bir suluk olduğu için sevgili Yıldırım. Ağır. Termos suluk olduğu için plastik pet şişelerden.
1: Mesela Bruce Lee su zehirlenmesinden ölmüş yazan var ama bilemedim, uyduruyor mu?
0: Onu bilmiyorum bak, onu normal hastalık diye biliyorum da su zehirlenmesi olduğunu bilmiyorum.
1: Hocam az önce Google dedi, onun doğrusu mu şaka mı yaptı diyor.
0: Yok, doğrusu odur.
1: Doğrusu odur. Google'dır efendim. Google. Biz bazı şeyleri yanlış okuyoruz. Evet, onu... Mesela LinkedIn diye bir şey okuyoruz, öyle bir şey yok. LinkedIn ne ya?
0: Facebook diyorlar bazıları.
1: Facebook.
0: Yani o değil yani, Facebook nedir?
1: Facebook. Sosyal medya şeylerini sayalım lütfen.
0: Mesela TikTok diyorlar.
1: TikTok yanlış değil mi?
0: TikTok.
1: TikTok. Doğrusu budur.
0: TikTok budur.
1: Instagram nasıl okunuyor?
0: Instagram.
1: Instagram.
0: Instagram. 4 sene Yamancı Müzik Radyosu'nda çalıştım, biliyorum.
1: Twitter.
0: Twitter. Sonra R'yi okumazsın. R'yi okumazsın.
1: Siz Yabancı Müzik Radyosu'ndan da mı çalıştınız?
0: Tabii 4 sene çalıştım sevgili yılım. Oradan çok hakimiyetim ondan.
1: İsim verebilir misiniz?
0: Ne ismi?
1: Radyonun adını verip.
0: Malatya'nın Sesi.
1: Ya oğlum, ciddi bir şey soruyorum
0: evet,
1: ya.
0: Evet sevgili yılım, 90'lar şey çalıyorduk, yabancı çalıyorduk. Yani ismi Malatya olmasına bakma.
1: Ama İstanbul'da mıydı radyo?
0: Yok, Denizli'de.
1: Anladım. Yalnız şeyiniz çok iyi. Yani telaffuzunuz.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Beğendim yani.
0: Teşekkürler.
1: Twitter.
0: Twitter.
1: Başka kaldı mı ya şey, sosyal medya? Uygulama patlamış galiba. Uygulamada yayın yok, yazanlar var.
0: Hemen bakıyoruz. Hemen bakıyoruz. Bizim uygulamadan bahsederken bizim uygulamanın başına geldi bir şeyler.
1: Evet, bakalım patladı mı? Hemen canlı yayında alemi
0: herkes uygulamasını yazdı zaten.
1: Arkadaşlar aşırı yığılma yapıyorsunuz ondan. Açtım. Evet, açılmıyor. Gerçekten.
0: Çöktü.
1: Uygulama
0: yoğun
1: çökmüş.
0: İstek üzerine çökerttiniz.
1: Çökerttiniz valla.
0: Çok fazla dinleyici geldi.
1: Alemfm.com'dan dinleniyorum, ona bakayım bir de.
0: Buyurun hemen canlı yayında.
1: Hemen canlı yayında test edelim kontrol, abi. Kontrol, bakıyorum.
0: Herkes yaydı.
1: Play'e yazdı. Bastım. alemfm.com'da da. Orada da patlak.
0: Evet.
1: Orada da patlak.
0: Muhtemelen daha mesai başlamadığı için kimse gelmedi. Bir tak çıkar yapardık. Bir şey tak çıkar yapardık.
1: Oğlum vallahi yayı, internet yayınımızda şu an sorun var, evet. Arkadaşlar bu kadar da şeffaf bir yayın.
0: Acil tamam. Acil müdahale. Halledeceğiz.
1: Peki ne yapacaktın insanlar böyle durumda? Yok, gitti internet yayında gitti.
0: İnternet yayını gittiyse sevgili Yıldırım, bunun için çok güzel uydudan sevgili Yıldırım. Bu şeyin var ya, Türkiye'de satışı yok diye biliyorum henüz. Elon Musk'ın
1: Starlink uydusu.
0: Starlink. Eve bir tane Starlink alıyoruz.
1: Çok yakında Alem Link.
0: Biz pazarlayacağız bunu kendi sitemizden. Geldi.
1: Gelmiş.
0: Saniyede gördünüz değil mi çözümü? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir çözüm yok.

0: dakikada.
1: Bir YouTube gidiyor 6-7 saat gelmiyor. Aa,
0: gelmiyor. O sosyal medya çöküyor.
2: Biz pazarlayacağız bunu kendi sitemizden.
0: Bak ben. Vallahi geldi. Bak ben. Bak. Bak şimdi vallahi kendi yani. Sesimi kendim
1: duyuyorum. Ne kadar duyuyorum. Alem FM dijital ekibine buradan.
0: Vallahi aldım.
1: Hakikaten çocuklar. Bravo. Hak ediyorsunuz aldığınız parayı be.
0: İşte bu be.
1: Vallahi hak ediyorsunuz be.
0: Aç kafa yaptık.
1: Hakikaten. Bu. Hakikaten. Demek orada serverda bir alan açtıysa.
0: Orada sildi. Videoları sildi, videoları sildi.
1: Herhalde. Keş bellek dolduysa.
0: Diskte yer yok. Removable bir grizzle.
1: Control F4, Alt 4 müydü neydi?
0: Control F4.
1: Control F4 yaptıysa.
0: Bir şey yaptı.
1: Herhalde ondan dolayı yapar çünkü o, biliyor musun?
0: Dijital mi? Yuh sana Fatih, Selahattin yazmış. Biz çözdük.
1: Selahattin mi çözmüş?
0: Selahattin çözmüş.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: O zaman manuel ekibimize teşekkür ediyoruz. Dijital değil, manuel, analog.
0: Ya dijital olsa zaten çözülmezdi diyormuşmuş.
1: Hayır, dijital ya zor.
0: Zor. Yaşa Selahattin be. Vallahi
1: var helal. Var ol Selo.
0: Anında ya.
1: Selo eyvallah.
0: Ya adam nasıl da abi, bak şimdi bize buraya gelen mesaj geldi. Mesajı attık Selahattin'e. 30 saniye sonra çözdü ya.
1: Oğlum burası 30 küsur yıllık radyo.
0: Çok acayip
1: artık
0: bir adam bu ya.
1: Artık sisteme oturmuş. Tak tak tak.
0: Tak tak seri.
1: Seri altılı yedili.
0: Elinde kabloyla mı geziyorsun Selahattin, ne yapıyorsun? Nasıl bir hız bu ya? Vallahi bravo ya. Bugün bak, Sibel Hanım'la konuş. Sibel Hanım de ben de sorunları çok çok çözebiliyorum.
1: Şimdi burada bir kablo var. Ben onu bir sökeyim. Bakın uzaktan ona müdahale edebiliyor mu?
0: Tamam, ne kablosu sökeceksin ama, biliyor muyuz?
1: Ya burada bir
0: yayına
1: tane kablo.
0: Yayını etkisini
1: alacağız mı? Yayını komple götürecek. Ne oldu Selo? Ha? Çözemedin. Ben yine geri taktım.
0: Ya 20 saniye geç Selahattin. Yayın ofa düştü.
1: Bu da Selo'ya gelsin.

0: dikkat ettiyseniz şarkıda çözülü işler diyor. Kimi çalmıştık?
1: Selahattin Bey.
0: Selom, sana gelsin Selom. Şarkının adı Ömrüm. Fakat kullandığımız programda İngilizce karakter olduğu için Omrum şeklinde.

0: Veysel gibi kördüm diyor. Ya bu çocuk başka müzik yapıyor. Ya
1: çok güzel. Ya çok güzel.
0: Yapıyor başka bir kafa ya.
1: Şeyi de güzel. Sohbeti, muhabbeti de güzel.
0: Çok kral.
1: Katıldığı programlarda falan inanılmaz güzel. Dinletiyor yani. Kendini dinletiyor.
0: Çok krallar.
1: O Naim için yaptığı şarkının hikayesini falan anlattığı zaman da dinletiyor yani. Ne yaptığını anlatıyor, dinletiyor.
0: Müzikte son zamanlarda Türk müziğinde iyi ki müzik yapıyor dediğimiz adamlardan biri.
1: Bir tanesi. Ben de yapmak istiyorum sevgili Yıldırım. Artık yapay zeka ile bir sürü şarkı yaptım ama olmuyor ya. Bunu paraya dökmemiz lazım. Bu APO gibi güzel
0: oğlum,
1: şarkıları
0: çok üreteceksin. Çok üret. Teliften kazan yani.
1: Sürekli teliften kazanmam evet, gerekiyor. Bir yerden kazanmamız lazım.
0: Senin ticari zekan iyidir aslında.
1: Bizim
0: yani.
1: Bizim ticari zekamız sevgili Yıldırım inanılmaz iyi. Ben dededen biz dededen ticaret erbabıyız.
0: Ha, dededen bir ticari şeyiniz mi
1: tabii
0: var?
1: Tabii yani biz bu işte artık yani ne derler sevgili Yıldırım bu işin Elon Musk'ıyız ticaretin. O güzel, anlamda dededen harika. Geliyor bizde.
0: Dedeniz nasıl bir ticari zekası var dedi.
1: Mesela dedem şapka inkılabından bir gün önce 1000 tane fes siparişi vermiş mesela.
0: Öyle bir.
1: Ya inanılmaz zeki bir adamdır. Öngörüsü.

0: Senacığım ticari zeka nasıldır yavrum?
1: Çok iyidir.
0: Valla. Güzel. Güzel. Dinleyicilerimizin arasında var ama böyle fikirleri olan, ticari zekası olan.
2: Biz de burada yayınlarda.
0: Para bulamayan var. Yani fikir var.
2: Sermaye de
0: sermaye
2: problem
0: yok.
2: Yaşıyoruz.
0: Sermaye yok. Yani. İyi fikir varsa biz bu arada melek yatırımcı olarak.
2: Kendimize
0: planı şeytan çıkartır. Yatırımcı diyelim. Şeytan yatırımcı olarak. Hani sizi dolandırıp. Buna bir fikir iyiymiş diye.
2: Şeytan yatırımcısı.
0: Sevgili dinleyiciler, güzel fikirleriniz varsa şeytan yatırımcı arıyorsanız yardımcı oluruz.
2: İlla ki bir yerde bizim de bir katkımız olsun.
0: WhatsApp'tan lütfen yazın.
2: Sevgili yazın, Alem Portal uygulaması için bazı şeyler de var. Ne derler ona?
0: Fikirler mi?
2: Fikirler, tavsiyeler var.
0: Ne var mesela?
2: Alem Portal, Alem Roman ne zaman gelir diyor 5. eklenti olarak. Full roman diyor.
0: Alem Roman bu arada yaptık.
2: Düğünlere, nişanlara inanılmaz gider.
0: Yok öyle yapmadık. Kitap okumalar var içinde. Alem Roman.
2: Öyle. Alem Roman, tekst.
0: Meşhur romanların okunduğu. İşte tutunamayanlar.
2: Testi.
0: Şeyler.
2: Testi.
0: Alem Roman. Seversin.
2: Güzel.
0: Sesli okuma. Yakında yayında olur inşallah.
2: Kelek yatırımcıyız abi biz.
0: Kelek yatırımcı. Alem Türkü de gelsin demiş efendim. Olabilir. Ya bunlar projelerimiz önümüzde duruyor.
2: Evet önümüzde duruyor, bakacağız.
0: Sizin bu radyolara gösterdiğiniz ilgiyle alakalı devamı.
2: Evet ilgiyle evet. Alakalı. Bakacağız ilgi var, yoğunluk var. Gerçekten yaptığımız iş bir yerde bir şekilde karşılık buluyor. Paraya dönüyor.
0: Neden yani olmasın?
2: Burada maddi bir çıkar sağlayabiliyorsak Alem Türkü de gelir.
0: Evet, o yüzden Alem Portal.
2: Alem Roman da gelir.
0: Size emanet.
2: yani yet para olsun Alem Label C5 yaparız sadece.
0: Tamam oğlum coşma.
2: Pardon Fatih, özür dilerim.
0: Allah Allah.
2: Haddim hududumu aştım.
0: Hakikaten bazen aşıyorsun ya.
2: Sınırlarımı.
0: Orada 4 dijital radyo var. 5. yapacağımız zaman yaparız. Sana ne oluyor?
2: İşte bana da böyle 100 verince...
3: Cümle Alem, şimdi Alem Portal'da. Modunu seç, müziğini dinle. Alem Portal, alemfm.com ve alemfm uygulamasında.
0: Hadi araya gidiyoruz, sonra veda edeceğiz.
2: Haydi bakalım.
0: Ama gitmeden şeyi söyleyelim, şu Mondial e-bike var ya.
2: Söyleyelim sevgili Yıldırım.
0: Sevgili dinleyiciler, yazın en havalı hediyesi ne biliyor musunuz? Mondial e-bike.
2: Elektrikli bisiklet.
0: Evet, çevreci, ekonomik, bir de şehirde kendinizi özgür hissetmek istiyorsanız eğer Mondial e-bike'a elektrikli bisikleti deneyebilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz. Ya da sevdiklerinize hediye alabilirsiniz.
2: Unutulmaz bir yaz hediyesi olacak sevgili Yıldırım.
0: Evet, ödüllendirme çok, bakın ne diyor uzmanlar.
2: Hatta kendinizi bile ödüllendirebilirsiniz. İlla sevdiklerinizi almak zorunda değilsin. Evet, insan kendini de ödüllendirmeli ya.
0: Şimdi uzmanlar ne diyor? Diyorlar ki böyle tükenmişlik sendromu, böyle hafif depresyon bilmem ne falan. Bunları diyor uzun vadeli çözüm olmasa da kısa vadeli çözüm olarak diyor kendinizi ödüllendirin diyor.
2: Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Bisiklet inanılmaz güzel bir şey arkadaşlar, tavsiye ediyorum. Ben de biniyorum, sürekli bindiğim bir şey.
0: Sende de var.
2: Çok seviyorum. Ben bisikleti çok seviyorum. Yani iki teker üzerinde mutluluk.
0: Vallahi öyle.
2: Vallahi öyle. Yani bu mutluluğu siz de yaşayın.
0: Peşinat artı 9 taksit var.
2: Avantajını kaçırmayın. Evet. 10 Temmuz'a kadar bakın, 10 Temmuz'a kadar.
0: 10 gün var.
2: Detay 10 günlük süre içerisinde artık elinizi çabuk tutun.
0: Şimdi ara gidiyoruz. Aradan sonra devam. Yani devam dediğim son blok yani.
2: Hadi bakalım.
0: Uygun mu?
2: Uygun.
0: Şimdi aranızdan 3 dinleyicimize sticker vereceğiz.
2: Aranızdan 3 dinleyiciye. Hadi bakalım soru mu geliyor?
0: Tişört veremiyoruz bir süre. Sticker vereceğiz.
2: Biraz durdurduk mu?
0: 5 dinleyici mi yapalım?
2: 5 kişi.
0: 5 yapalım.
2: Sticker.
0: Sticker. Alem FM stickerları.
2: Gelsin.
0: İçinde bizim grafiklerimiz de var. Alem FM'in logoları da var. Çok güzel, çok beğeniyoruz.
2: Güzel, güzel stickerlar.
0: Radyonerle yapıştırdık.
2: Güzel stickerlar.
0: Şimdi bir ara, aradan sonra sorumuzu... Varsa sorun şimdi sor.
2: Sorum yok.
0: Tamam, dönüş.

0: Size soralım.
1: Herhangi bir sorun da yok.
0: O zaman sorun yok.
1: Sorun yok. Sorun yoksa sorun da yoktur.
0: Tamam, benim de sorum yok.
1: Değil mi? Yani aynı şey.
0: Doğru. Araya gidiyorum. Şimdi sorun var mı?
1: Hiç yok.
0: Tamam, araya gidiyoruz. Sorun yok. Dönüşte sorun var.
2: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
7: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: Kahve makinesi deyince vatan. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde. Reklam.

0: Kaydı.
1: Sessiz sedasız açardı.
2: Tamam oğlum, bitir artık. Veda zamanı. Sorumuz geliyor.
3: Süpermen neden iç çamaşırı giyer? Sorumuz
2: ya, öf. Hazır mısınız? Sorumuzu soruyoruz.
3: Tamam, soruyorum.
2: Sevgili dinleyiciler.
3: Pizzayı neden yuvarlak yapıp kare kutuya koyup üçgen yiyoruz?
2: Evet, mantıklı sorumuz şimdi benden geliyor. Sorumuz şu. Milli takım bulunduğu gruptan kaç puanla çıktı?
3: Çıkamadı.
2: Çıkamadı. Hayır, ülkeden çıktı.
3: Ülkeden çıktı. Milli takım kaç puanla
2: ülkeden çıktı?
3: Evine döndü.
2: Evine döndü. Heh, öyle soralım. WhatsApp'tan yazmanızı isteriz efendim. 5 dinleyicimize sticker göndermek istiyoruz. Onu da ekleyelim. Var mı ekleyeceğim bir şey?
3: Sağ olun, var olun Fatih Bey.
2: Hangi konuda?
3: Her konuda. İyi ki varsınız.
2: Estağfurullah.
3: İyi ki varsınız.
2: Estağfurullah. Senacığım,
0: sağ olun. İyi ki varsın abicim.
3: Gözümüzün nurusunuz.
2: Tamam oğlum, abartma yeter. Sosyal medyada bizi bulabilirsiniz. Nasıl? Aratarak. Alem FM Job.
3: Bu kadar basit.
2: Bu kadar. 16'ya kadar Alem FM'de kesinsiz müzik dinleyeceksiniz. 16'da da bizim Serdar. Hadi gidelim. Kafa açan uzman
3: bitti.
4: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Servasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Garaj Oto Ekspertiz. Yaz coşkusu vatanda. 29 Haziran

fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İran'dan ABD'ye müzakere resti geldi. İranlı yetkililer çatışmaların başlamasının ardından bölgeye giden üst düzey ABD temsilcileriyle görüşmeyeceğini duyurdu. Bu açıklama iki ülke arasında kalıcı barış ihtimaline ilişkin belirsizliği artırdı. Hürmüz'ü biz kontrol edeceğiz diyen İran, 60 günlük sürenin dolacağı Ağustos ayında geçiş ücreti uygulamaya başlayacaklarını belirtti. Varşova-Tel Aviv seferini gerçekleştiren yolcu uçağında yanlışlıkla uçak kaçırılma kodu yayınlanması üzerine Türk F-16 uçakları havalandı. F-16'lar yolcu uçağına Türk hava sahasını terk edene kadar refakat etti. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde fiyat artışı yapıldı. Osman Gazi ile Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 1170 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise geçiş ücreti 110 liraya çıkartıldı. İstanbul'da trafikte takip ettiği aracın camını kıran ve sürücüsüne saldıran kişiye 180 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken aracı da 60 gün trafikten men edildi. İstanbul Fatih'te 4 katlı binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Olay sırasında düşen parçalar park halindeki motosiklet ve otomobile zarar verirken sokakta yürüyen 2 kişi koşarak son anda kurtuldu. İkiz depremin vurduğu Venezuela'da Ürdünlü arama kurtarma ekipleri bir çocuğu 6 gün sonra enkazdan sağ çıkardı. 2 yaşındaki çocuk tedavi altında. Bugünden itibaren zincir restoranlarda menülere kaloriler eklenecek. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak. Uygulama 2027 sonunda tüm restoranlarda yaygınlaşmış olacak. Depozito iade sistemi 81 ilde bugün başlıyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek.
2: Hesap.com spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda Meksika, Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi. Fransa, Mbappe'nin 2 gol attığı maçta İsveç'i 3-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Norveç'te Fildişi sahilini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Sarı lacivertlilerin 2025 takvim yılı için belirlenen mali sınırı aştığı açıklandı. Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kuralı değişmedi. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 kuralının devam edeceğini belirtti.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: Serbest piyasada dolar 46 lira 67 kuruş, euro 53 lira 29 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 39.251, yarım altın 19.688, çeyrek altın 9.863, gram altınsa 6.029 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 43 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 10 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Yeni nesil

0: Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul ve Antalya 33, Ankara, Adana ve Kayseri 34, İzmir 35, Trabzon ve Erzurum 27, Diyarbakır ise 38 derece.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumu

Merhaba, ben Mela Bedel. Yeni şarkım Gel Dönelim Eve şimdi Alem Efendi.

değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Reklam.
1: Alem. Parafly'in katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
2: Parafla Hollanda Amsterdam'dayız. Amsterdam Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi kanalları, etkileyici mimarisi ve canlı kültürel yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Anne Frank House, tarihi önemiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker. Bisiklet dostu sokakları, sanat galerileri ve renkli kanal evleri Amsterdam'a eşsiz bir atmosfer kazandırır. Şehir, tarih, sanat ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu büyülü bir destinasyondur.
1: Parafly'in katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
0: 90'lı yılların. En iyileri. Alem Efendi.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Belki sen varsın diye, belki duyarsın diye.
0: Birazdan. Reklam.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
5: Tatil Sepeti.
6: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
5: Hepsi burada, hepsi bu.
0: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan, kader diye bir şey var.
1: Cümle Alem, şimdi Alem Portal'da.
2: Modunu seç, müziğini dinle.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

0: Servis. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Reklam. Alem. Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 Dünya Kupası'nda Meksika, Ekvador'u 2-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi. Fransa, Mbappe'nin 2 gol attığı maçta İsveç'i 3-0 mağlup ederek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Norveç'te Fildişi sahilini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Sarı lacivertlilerin 2025 takvim yılı için belirlenen mali sınırı aştığı açıklandı. Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kuralı değişmedi. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 kuralının devam edeceğini belirtti.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 8 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 11 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika.
1: Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.159, yarım altın 19.642, çeyrek altın 9.842, gram altınsa 6.016 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Alem Akbuslar sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: Alem Efendi birazdan. Buraları yıkılıyor, benden yıkılıyor. Her gün peşime bıyıklığı takılıyor. Birazdan. Reklam.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Merkez.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Bir dönemin en iyisi.

0: Reklam. Ama dememek için
1: ama sigorta. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Ama dememek için ama
3: sigorta. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: İnternette yıllarca birlikte eğlendik. Şimdi sıra gerçek hayatta. Halk Ekmek Fest'te bir günlüğüne telefon ekranlarından çıkıyor, aynı alanda buluşuyoruz. Müzikle, oyunlarla, sürprizlerle, iyi yemeklerle, kötü danslarla ve bu anı kaçırmamam lazımdı dedirtecek anlarla. Bu sadece konser izlemeye, bir şeyler yemeye ya da birkaç fotoğraf çekmeye geldiğiniz bir festival değil. Daha fazla iyi ki gelmişim anı. Bir günlüğüne değil, uzun süre konuşulacak bir gün için hazırlan. 25 Temmuz saat 17'de Küçük Çiftlik Park'ta.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Reklam.

0: Herkese merhabalar, ben İrem Derecan.
1: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi.
2: Alem Efendi.
0: Cümle alem burada.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 2023 yılında gerçekleşen 38. Olağan Kurultay'a ilişkin ceza davasının 6. duruşması bugün görülecek. Davada Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 12 kişi yargılanıyor. Ankara Valisi Yakup Can Bolat, 2024 yılında tespit edilen 52 bin sahipsiz sokak hayvanının tamamının toplandığını açıkladı. Tespit dışı kalan sokak hayvanlarına yönelik arama, tarama ve toplama çalışmalarına devam ediliyor. Öğretmenlerin yeşil pasaport başvurularında yeni dönem başladı. Hususi damgalı pasaport alma hakkına sahip Milli Eğitim Bakanlığı personeli başvurularını artık dijital ortamda gerçekleştirebilecek. Bugünden itibaren zincir restoranlarda menülere kalori ve içerik bilgisi eklenecek. Yiyeceklerin protein, yağ ve karbonhidrat oranları menüde yer alacak. Sipariş edilen yemeğin tüm malzemeleri menüde belirtilecek. Depozito iade sistemi 81 ilde bugünden itibaren başlıyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek.

0: lira 19 kuruşluk zam öngörülürken Eşel Mobil Sistemi nedeniyle bu artışın pompaya 55 kuruş olarak yansıması bekleniyor. Kamu personeli seçme sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini 13 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Türkiye'ye de giriş yaptı. Yurtta birçok ilde sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyrederken İstanbul'da gün içinde hissedilen sıcaklık 38-40 dereceye çıkacak. Uzmanlar çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların dikkatli olması konusunda uyarıyor.
1: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: bal gibi.
1: Melabeden. İki tas çorba.

0: birazdan. Reklam.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankart'ın jest oldu.
1: Her dönemin en iyisi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için
1: Ema Sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Bugün saat 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile saat 23'te Belçika Senegal ile karşılaşacak. Gece yarısı 3'te ise ABD ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez Wimbledon'da bugün ikinci tur maçına çıkacak. Sönmez saat 14.30'da ABD'li Clear Lou ile karşılaşacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.208 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 67 kuruş, euro 53 lira 23 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 32 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun

0: RSE Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul ve Antalya 33, Ankara, Adana ve Kayseri 34, İzmir 35, Trabzon ve Erzurum 27, Diyarbakır ise 38 derece.
0: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz hava durumunu

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan. Birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
2: Parafla Hollanda, Rotterdam'dayız. Rotterdam, Hollanda'nın en büyük ikinci şehri ve Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Şehir, dünyanın en büyük ve en yoğun limanlarından biri olan Port of Rotterdam ile tanınır. Modern mimarisi, yenilikçi şehir planlaması ve etkileyici gökdelenleriyle diğer Hollanda şehirlerinden farklı bir görünüm sunar. Özellikle Cube Houses gibi sıra dışı yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker. Rotterdam, dinamik atmosferi, kültürel etkinlikleri ve çağdaş yaşam tarzıyla Hollanda'nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir.
1: Paraflay'ın katkı.

0: Alem Efendi.
1: Birazdan.
2: Gel aşkım gel. Gel dünyam karışsın. Hadi vur kalbimden. Vur baştan acıtsın.
1: Birazdan.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Rock müziğin enerjisiyle Anadolu'nun sıcak ezgilerini bir araya getiren Haluk Levent, geçmişten günümüzde

0: Günümüze uzanan zengin repertuarıyla seyircisini eşsiz bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Şarkıların, anıların ve binlerce sesin aynı ritimde buluşacağı bu özel gece, müzikseverlerin hafızasında uzun süre yer edecek. 17 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da, 31 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Vadi İstanbul'da.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.

0: Servis.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: Dostlar sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemefem.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. YKS'de bu yıl tartışma yaratan iki soru için ÖSYM'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre AYT'de bir soru iptal edildi, bir sorunun da yanıtı değişti. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası 16 Eylül'e ertelendi. Ara kararını açıklayan mahkeme gerekçeli mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesini istedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığına ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin ardından yeni rakamın netleşeceğini söyledi. Öğretmenlerin yeşil pasaport başvurularında yeni dönem başladı. Hususi damgalı pasaport alma hakkına sahip Milli Eğitim Bakanlığı personeli başvurularını artık dijital ortamda gerçekleştirebilecek. Bugünden itibaren zincir restoranlarda menülere kalori ve içerik bilgisi eklenecek. Yiyeceklerin protein, yağ ve karbonhidrat oranları menüde yer alacak. Sipariş edilen yemeğin tüm malzemeleri menüde belirtilecek. Depozito iade sistemi 81 ilde bugünden itibaren başlıyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde fiyat artışı yapıldı. Osman Gazi ile Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 1170 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise geçiş ücreti 110 liraya çıkartıldı. Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış bekleniyor. Benzin fiyatına 2 lira 19 kuruşluk zam öngörülürken, Eşel Mobil sistemi nedeniyle bu artışın pompaya 55 kuruş olarak yansıması bekleniyor. Kamu personeli seçme sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini 13 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: birazdan.
1: Hem ilk hem sonmuş gibi, en güzeli oymuş gibi, bunca yıl beklemiş gibi, beklediğime değmiş gibi. Benimle resmen.
0: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com'da.

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone. Reklam.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Gir kapıdan, gir bacadan, gir. Alnıma karasın, elime gir. Gir kapıdan, gir bacadan, gir. Alnıma karasın, elime gir.
0: Birazdan.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Bugün saat 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile saat 23'te Belçika Senegal ile karşılaşacak. Gece yarısı 3'te ise ABD ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez Wimbledon'da bugün ikinci tur maçına çıkacak. Sönmez saat 14.30'da ABD'li Clear Lou ile karşılaşacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.208 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 67 kuruş, euro 53 lira 23 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 32 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.146, yarım altın 19.636, çeyrek altın 9.839, gram altınsa 6.014 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
0: Yeni saatte de
1: tüm zamanların
0: en iyileri için.

0: birazdan.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklar

ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi bu.

0: Alem Efendi. Birazdan. Bakayım. Birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Özgür Turhan, kahkaha dolu yeni gösterisiyle sevenleriyle buluşuyor. Gündelik hayatın içinden keskin gözlemlerini, kendine has anlatımı ve güçlü sahne enerjisiyle harmanlayan sanatçı, izleyicilerine eğlence dolu bir akşam vaat ediyor. Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da 26 Temmuz saat 21'de.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Dertlerim sarmış beni, simsiyah bir tül gibi.
0: Alem FM. Reklam.
2: Ya bıkırdı hep bir adım önde. Hadi sen de bir adım at, yap.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
0: bir adım önde.
4: Ekspertise Dino Bille.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Reklam, sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Dünya duysun, biz buradayız.
2: Reklam.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com.

0: ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone.
4: Reklam.

0: kutu kutu pense herhalde bir kutu dolusu pense değildir. Başka bir şeydir herhalde o ya.
1: Ben Kürt diyen usta da görmedim.
0: Onda bir de zaten bir senkron hatası var. Bak söylüyorum şarkıyı. Ya satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım. Lan bu ne neşe, ustan ölmüş ya.
1: Ayıp yani.
0: Evet, ustamın kürkü sarıdır, satsam 15. Adam ölür ölmez malı mülkü satılığa çıkartmış bak. Parasına kadar biliyor. Satsam 15 liradır, zambak zumbak dön arkana iyi bak. Bu hamamcı teyze şarkısı da öyle mesela. Hamamcı teyze, hamamcı teyze, altınlarım çalındı bulamadım. Bu ne neşe lan? Altınların çalınmış, karakola gitse de ne camdan bağırıyorsun şarkıyı?
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Evet.
1: 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Bugün saat 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile, saat 23'te Belçika Senegal ile karşılaşacak. Gece yarısı 3'te ise ABD ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: BIST 100 endeksi 14.121 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 66 kuruş, euro 53 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.146, yarım altın 19.636, çeyrek altın 9.839, gram altınsa 6.014 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul ve Antalya 33, Ankara, Adana ve Kayseri 34, İzmir 35, Trabzon ve Erzurum 27, Diyarbakır ise 38 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Ya minibüstesindir?
6: Ya otobüste?
7: Fazla akbil olan var mı?
5: Metrobüste de olabilirsin.
8: Recep İstasyon, Avcılar Merkez.
5: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
9: Serdar Gökalp.
5: O da bu yollarda seninle.
9: O da bu yollarda seninle.
5: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem Efem. Ben Deniz Serdar Gökal. Tarih 1 Temmuz. Yıl 2026, günlerden çarşamba ve Serdar Trafik'te başlar.

0: Ne yaptınız, ne ettiniz analar beyler? Bu saate kadar sıcak. Herkes onu konuşuyor. Kime mesela ne haber desem? Kime mesela ne haber?
1: Abi çok sıcak ya.
0: Hayırlı işler ha. Abi çok sıcak ya. Ne güzelsin, çok sıcak ya. Sıcak sıcak sıcak sıcak sıcak. Çok yüksek ultraviyole ışın varmış efendim bugün. Yani İstanbul üzerinde bahsediyorum. Diğer yerler tabii şu an beni ne bileyim yani 16'larda falan dinleyenler de vardır. Hani Arda Hanım'a, Van'ıma falan selam ederim. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası 536-901-8902. Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Can, Çanakkale, Şeşme, Denizli, Edirne, Nevi, Terdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Bolu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Siirt, Şırnak, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika, ya da yavru vatan Kıbrıs'ta, duyana duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene, her şeyin at kimine kanat, saatler 18'i gösterene kadar, Fatih gelene kadar. Her Alemin Radyosu'nda Serdar trafikte değerli dinleyenler. Trafikte, trafikte, trafikte. Demin yayında dedim galiba. Olsun efendim, yine yıllardır diyorum aynı mal. Sorun yok yani, aynı mal. Aynı mal. 0536-901-8902 0536-901-8902 bir haftadır böyle aralarda muhabbet olan bir şey bugün konu olarak işleyeceğiz sevgili dinleyenler. Takas yöntemini konuşacağız bugün. Ne yaptınız ve karşılığında para harici size ne teklif edildi? Ne yaptınız para harici, yani işinizi yaptınız ya da para gerektiren bir şey yaptınız ya da birine bir şey verdiniz, sattınız falan. Hani para değil de şu. Bunun da örneği şundan çıktı. Bize efendim, bana 8 tane mi 10 tane mi ne oyun konsolu teklif de edilmedi efendim. Direkt verdiler, gönderdiler. Bu nedir diye sorduğumuzda da bir de şöyle bir cevap aldık. Bunu aldığınıza dua edin dediler. Yani bunu aldığınıza dua edin dediler. Kısadan anlatayım. Geçen söylemiştim biliyorsunuz. Hani bir firmayla bir iş yaptık. Ödeme almamız gerekiyor. Elektronik firması. Onlar da bize 8 tane mi 10 tane mi 11 tane mi ne telefon açtı bana. Dedi ki abi merhaba merhaba, işler dedi kötü. Allah yardımcınız olsun dedim. Biz size dedi mal olarak dedi şey yapalım dedi, ödeme yapalım dedi. Anlamadım abi dedim. Biz dedi abi sizi takip ediyoruz yayınlardan falan. Siz dedi gamersınız da. Size dedi oyun konsolu dedi verelim. Yok abi, sadece ben o kadar oyun konsolunu ne yapacağım ya? 8-10 tane oyun konsolu ediyor. Tamam, bir tane alayım eyvallah da. Biz dedi bunu bir değerlendirelim abi dedi. Ben istemiyorum dedim. Biz bir kendi içimizde konuşalım dedi. Hani ben istemiyorum dememe rağmen, yani kendi hakkıma öyle şey, öyle istemiyorum dememe rağmen kaç taraf karar veriyor buna biliyorsun. Bunlar konuşmuşlar, ofise gönderdiler. Bir geldim var. Oğlum dedim bunlar ne? Dediler böyle böyle. Telefon açtım. Dedim ki arkadaşlar bu ne? Yani biz dedim ödeme beklerken bu geldi. Valla işler kötü abi, bunu aldığınıza dua edin dedi adam. Öyle deyince de bir şey diyemedik. Yaptığınız işin karşılığında ya da yaptığınız şeyin karşılığında ya da verdiğiniz bir ürünün, hizmetin, malın karşılığında para yerine size ne teklif ettiler ya da ne verdiler? Değerli dinleyenler, içimizdeki bu takas yöntemine en değişik, en güzel, en komik çeşitlendirenlere canlı yayında el, kol, şarkı, sticker, öpücük, nanik falan filan. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler, buyurun bakalım.

0: özel matematik dersi verdim. Karşılığında bana fındık ve şeftali verdiler. Fındık ve şeftali. 2000'li yıllarda web sitesi yapmıştım bir zeytinciye. Adam bana ödemeyi zeytinle yapayım demişti. Bizzat bana değil ama benim eczacı arkadaşıma hasta aldığı ilaç karşılığında kangal sucuk getirdi. O sucuklu ödeme alırım ya. Vallahi sucuklu ödeme alırım yani. Keşke bana da oyun konsolu yerine sucuk verselerdi yani. Hiçbir şeye yaramadı oyun konsolu ya. Sucuk. Herkes benim örnekteki verdiğim oyun konsoluna ta birini alırım, birini şey yapa, birini alırım birine. Yani herkes çökmece holdingine. Anladın mı herkes? Herkes yani, herkes. Allah'tan anlattığım olay 2 senelik falan olay galiba da. Yok yani, yok. Şunu altını çizeyim. Yok, bende oyun konsolu yok. Yok. Bilginiz olsun. Abi ben koşu bandını satıyordum. Su arıtma cihazıyla takas olur mu dedi. Ne alakaysa demiş efendim. Gübre fabrikasının işlerini hallettik. Sonrasında para olarak ödeyemeyecekler. Gübre olarak verebileceklerini söylediler. Gübre olarak. Sizinki de biraz acı olmuş ya. Vallahi. İyi yayınlar, benim değil ama babamın başına geldi. Bir komşunun çatısını komple aktardı. Yarım kilo tatlı ile ödeme yaptılar. Benim yok ama ben doğduğumda anneme beni vermesi durumunda bir ev teklif etmişler. Seni vermesi durumunda ev mi teklif etmişler? Bunlar nasıl şeyler ya? Vallahi billahi. Vallahi nasıl şeyler bunlar yani? Beşik kertmesi olayı mı bu? Yoksa çocuğu direkt bana ver olayı mı bu? Yani ne olayı bu? Hüseyin ara verelim demiş. Hüsü ver arayı, aradan sonra görüşelim.
1: Reklam. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var. Reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartım jest oldu.
1: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
2: Parafla Hollanda The Hague'deyiz. Lahey. Lahey, Hollanda'nın yönetim merkezi olarak bilinen ve ülkenin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan şehridir. Hükümet binaları, parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları, düzenli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
1: Paraflay'ın katkı.

İki sene önce arkadaşa elektrik işi yaptım. Bana iki kova kiraz ile ödeme yapmıştı. İki sene önce. Geçen sene kiraz çok şey yani. Hani geçen sene kiraz, evet. Ödeme alınabilirdi kirazla. Sigortacıyım. Müşterinin borcu vardı bana. Telefon ettiğinde ödemem dedi. Düve var elimde, alır mısın dedi. Ben de borç karşılığı almıştım. Bu da böyle bir anımdır. Ayrılsa da yollar, kalplerimiz bir. Kolay gelsin. Çorumlu bir abimiz vardı. Leblebi getirmiş. Parayla. Ben de Samsunluyum. Bizde de fındık var. Abimiz para istemedi. Kaç kilo leblebi verdiyse o kadar fındık istedi demiş efendim.

Hatay'dayım. Aracıma Çanakkale'de bir köyden arsa takası teklifi geldi. Genelde bu arsa takasında da şey mesela. Ben de arabaları böyle satılığa çıkarttığımız zaman bu ben sadece satılığa çıkartalım diyorum. Geri kalan öyle ilan falan işleriyle ben değil, benim arkadaşlarım var. Onlar ilgileniyorlar genelde. Teklifleri değerlendiriyorlar. Gelen arsa tekliflerinde hep şey var mesela. İmar sınırında. İmara açılacak. Etrafı yapılaşmış. Villalara komşu filan. Hani hiç mesela al bunun üstüne inşaatı direkt yaparsın izni yok yani. Hep bir sürümceme, hep böyle bir bekleme yani. Hep böyle bir bekleyeyim, bekliyor filan.

Hemşireyim, özel sektörde evde sağlık hizmeti vermek için bir hastaya sonda takmaya gitmiştim. İşlemi hallettim. Ücreti beklerken 2,5 litrelik kola verip göndermişlerdi demiş. Arabamı satıyordum, Aydın'dan alıcıyım diye arayan arkadaş pazarlık için arada oluşan farkı zeytinyağı ile ödemek istemişti. Aydın'sa zeytinyağıdır tabii, yani evet Aydın'sa. Ben kabul etmiştim. Nakit artı 30 litre zeytinyağına anlaştık. Alıcı abi kırmadım, yardımcı oldum diye 10 litre de kendinden geldi de, kendiliğinden vermişti. Tüm akrabalarıma dağıtmıştım. Çok hayır duası almıştım. Zeytinyağı işi ya. Adem kulakların çınlasın. Bak, görüyor musun? Zeytinyağı işi. 90'lı senelerde bana internet sistemi yap, sana birçok müşteri bulacağım dediler. Hala müşteriler gelmedi nedense. Tavuk yetiştiricisinin logosunu hazırlamıştım. Karşılığında bana civcivle ödeme yapma teklif ettim. Adaşım kolay gelsin. Eyvallah. Öncelikle çocuklarım Esra ve Yusuf seni çok seviyorlar. Merhaba Esra ve Yusuf. Oto aksesuar işi yapıyorum. Bir arkadaşın aracına krom aksesuar yaptım. Param yok diyerek orijinal parfüm vereceğini söyleyip 300 liralık çakma parfüm verdi.

Yan yana bakkal, ayakkabıcı, lokanta olarak birbirimizden aldığımız ürünleri takas yöntemiyle kapatıyoruz. Çoğu zaman döner ekmek veriyorum, ayakkabı alıyorum. Çiğ köfte verip eve litrelik yağ atıp çay alıyorum demiş. Ben de bundan sonra şarkıyla ödeme yapacağım. Evet. Vallahi ev sahibiyle konuşacağım. Diyeceğim ki dinle beni diyeceğim. Sana 10 tane şarkı çalayım bakayım. Bakayım kabul oluyor mu? ATV'mi satıyordum. Güvercinle takas olur mu diye teklif geldi. Kuşçulukta böyle bir şey var biliyor musun? Bu kuşa araba verdiler. Bu kuşa bir şey verdiler. Bu kuşa ev verdiler. Bu kuşa şunu verdiler. Bu kuşa şöyle yaptılar.

Büyük bir televizyon kanalında yarışma programı için teklifimiz olmuştu. 400 bin euroluk teklifimize karşılık program esnasında reklam verelim dediler. Ne vereceğim? Ha, onun adı barter. Reklamcılıkta olur o. Onun adı barter. Bu arada bunun sektördeki adı barter'dır sevgili arkadaşlar. Barter. Ürün alırsın, reklam yaparsın. Bunun adı barter'dır. Ama pazarcılıkla falan nedir adı bilmiyorum tabii yani hiç. Onları hiç bilmiyorum. Kuşçulukta hakikaten öyle bir hikaye vardır. Kuş ev ya bir ev ya bir araba verilmiştir ya da al bütün kümes senin olsun bu kuşu bana ver denilmiştir demiş efendim. Ben bu yaşa geldim kuşçulukla alakalı yani evet. İşte telefon yeni çıkmıştır mesela, kuş iyiydi. Abi kuş iyi, abi bu kuşa var ya bu yeni çıkan telefon var. Serdar 18 Pro Max verdiler kuşa, vermedim. Geçen sene araba verdiler, vermedim. Bu kadar konuşur konuşur sonra gider ki 200 lira verir alırsın kuşu yani. Benzincide yanaşan parfümcüler gibi. Onlar da öyle. Mesela 100 bin liradan açarlar orada. 100 lira verip devam edersin yani. Onun gibi.

8-9 yıl oldu. Arkadaşım faturasını ödedim, çeyrek altın verdi. Bu yine iyi ya, karlı da olabilirsin yani. Fabrikada çalışan yabancı uyruklu müvekkili dilekçe yazdım. Abi param yok ama ben sana güzel bir şey ayarlayacağım dedi. Ertesi gün bir koli çikolata getirdi ofise. Bir koli.

0: çiftliğin işini yaptık. Karşılığında koyun keçi teklif ettiler. İnşallah almışsındır. İnşallah yani. Bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim.
1: Reklam. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
0: Reklam.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Pop müziğe yön veren ve şarkılarıyla gönülleri fetheden Hande Yener'in dillere pelesenk olan şarkılarıyla coşmak istiyorsan çok geçmeden sen de bu gecede yerini ayırt. 25 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

binlerce dansöz var sevgili dinleyenler. Ama sistemin bu Serdar Ortaç hayranlığı. Tabii bu sıcakta geçtik onun için. Çaldı çünkü yani. Sistemi ben düzeltiyorum yani.

Arabamı satıyordum, adam dedi ki 300 tane fidanım var. Eksik kalan parayla takas olur mu? Bir de mesela kabul etmesen seni böyle suçlar da yani mesela. Ettim mi gerçi bilmiyorum ama. Ağaçlanmaya niye karşısınız efendim? Neden karşısınız? Online bir oyun oynuyordum. Oyundaki karaktere karşılık doğan teklifi gelmişti. Night Online. He, bir de böyle de şey var mesela. Özellikle bu oyunda işte. Metin 2'de Night Online'da filan. Abi bendeki kılıç var ya kılıç. Ne o skin diyorlar değil mi onlara, bu alet edevat kıyafet filan. Bendeki bu şeylere... Vallahi adam şey verdi ya bir tane. Broadway verdi, almadım Broadway'ı. Verdi almadım yani. Bir teyzenin televizyon ayarını düzelttim. Bana öğle yemeği ikram etti. Komşunun elektrik işi vardı. Düğme ve yuvaları hallettim. Ampulleri getirdim. Taktım, paramı aldım. Sonra yıldırım düştü, ampuller yandı. Komşu bana dedi ki senin getirdiğin ampuller yandı. Sanki ampulü benim... Abi başka bir şey. Ben başka bir şey anlatıyorum.

0: İyi çalışmalar abi. Ben de iş sonu meblağ söyledim. Kadın yarısını verdi. Yarısını dua edeyim, benim duam tutar dedi. Kabul ettik mecburen. Çünkü ya duası tutar, bedduası da tutabilir onun için. Yani akıllı olmak lazım konuyla alakalı.
1: Ben gözü görmeyene resim gösteremem. Değerimi bilmez eder öğretemem o önce. Haddini öğrensin.
0: Oo, Mehtap bizi dinliyormuş. Mehmet Mir'le birlikte. Arabada. Merhaba Mehtap. Merhaba Mehmet Mir. Mehmet Mir merhaba. Arabadayız, denk geldi. Neredesiniz? Trafik durumu nasıl? Arkadaştan bisiklet aldım, çocuğa karşılık olarak çiğ köfteyle ödeme yaptım demiş.

Abi mobilyacıyız. 7 senedir aynı yerdeyiz. Yan tarafımızda kahve var. 7 senedir çaya kahveye para vermeyiz. Kahvede ne kırılsa ne bozulsa bize söylerler. Usta gel şunu yap diye. Allah razı olsun. Hiç para söylemedik onlara. Hiçbir ayda çaydı kahveydi parası almaya bize gelmediler. Hep böyle ödeşiyoruz demiş. İnşallah oradan taşınırken gibi hisse istemezler sizden. Ankara. Hala trafik var. NATO'dan dolayı çoğu kişi kaçtı gitti ama hala şey var, trafik var demiş efendim. Ya abi, Ankara'nın şimdi bazı şehirleri mesela atıyorum, mesela durduk yere şimdi mesela Bursa'da trafik yok deseler inanmam. Bir de Bursa'da trafik olmak için bir şey olmasına gerek yok. Ankara'da da öyle mesela. Ankara'da trafik olması için yani bir şey olmaz, NATO olmasına gerek yok. İstanbul'da gerek yok. Yok yani bunlara. Yok. Bu ne sıcak ya demiş efendim. Daha dur abi, başlamadı. Daha dur başlamadı. Yani ben tam o adamım işte. Bu ne sıcak? Dur canım, daha sıcaklar başlamadı. Geçen hafta daha sıcaktı. Sıcak yok, nem var falan. Ben bu adamım ben. Öğrenciyken bir ara sıkıştık. Ev sahibine kirayı veremeyecektik. Adamın dönerci dükkanı vardı. Arkadaşla 2 ay dönercide çalıştık. Kira parasını öğlene kadar, o akşama kadar ben demiş efendim. Ev sahibindeki vicdan da harbiden örnek alınacak vicdanmış yani. Vallahi. Kahramanmaraş'ta hava 37 derece şu an demiş.

Dur Mehmet Demir'e şarkı çalayım bir saniye, dur. Bir dakika. Aa, bu şarkı gelsin. Mehmet. Mirim şey. Vakit yok, bu şarkı gelsin size. Selamlar. Anneniz benim çocukluk arkadaşımdır bu arada.

Abi motosiklet satıyorum. Motosikletin karşılığında arsa teklifi geldi demiş efendim. Arsa teklifi. Değerlendir.

0: Dükkanı temizlememiz karşılığında 15 gün restoranda günde 2 öğün yiyip içebilirsiniz demişlerdi. Para istedik. Para yok. Temizleyecekseniz böyle temizleyin dediler. Temizlemedik biz de demiş efendim. 15 gün yiyip içebilirsiniz. Açlık görüyor musun abi? Açlık nasıl kullanılıyor ya? Vallahi dükkanı temizleyeceksiniz. Para işte 15 gün yemek yersiniz. Yok abi sen bana paramı ver ben yemeğimi yerim zaten. Öyle bir şey yok ya böyle ya öyle falan. Bazı işlerde böyle hani karnını doyurunca karşılığını vermiş gibi oluyor ya böyle insanlar. Oysa ki ver insanlara parasını, insanlar kendi yemeğini kendileri yerler zaten. Ver yani. Ver yani. Denizi 41 dereceymiş. Abi bak bu hava sıcaklığıyla alakalı şeye girdiği zaman, muhabbete girdiği zaman işte o da sıcak mı? Burası 50 de o da sıcak mı? Şurası şöyle arabayı güneşin alnında bırakanlar filan. Onlar gönderiyorlar. Onun için daha tam anlamıyla böyle sıcaklık konularına tam böyle girmedik. Böyle dere kenarında gibiyim daha. Sadece paçaları sıyırıp ayakları sokuyoruz şu anda. Yani sıcaklık daha bu aydan sonra başlar onun muhabbetleri. Daha dur birindeyiz. Ayın 10'undan sonra falan gelir buraya ne mesajlar. Ya. Herkes olur Emre Altu. Herkes. Hüseyin ara verelim demiş. Bu bir saat başı arası. Olur verelim tamam. Ver araya gelelim.
1: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. YKS'de bu yıl tartışma yaratan iki soru için ÖSYM'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre AYT'de bir soru iptal edildi, bir sorunun da yanıtı değişti. Katar'ın başkenti Doha'da ABD ve İran teknik heyetleri arasında bölgedeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat zaptı çerçevesinde dolaylı görüşmeler başladı. ABD Başkanı Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yapıyoruz, çok iyi anlaşıyoruz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığına ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisinin ardından yeni rakamın netleşeceğini söyledi. Öğretmenlerin yeşil pasaport başvurularında yeni dönem başladı. Hususi damgalı pasaport alma hakkına sahip Milli Eğitim Bakanlığı personeli başvurularını artık dijital olarak gerçekleştirebilecek. Üniversitelere 16 yeni bölüm geliyor. Yükseköğretim Kurulu 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açacak. Bugünden itibaren zincir restoranlarda menülere kalori ve içerik bilgisi ekleniyor. Yiyeceklerin protein, yağ ve karbonhidrat oranları menüde yer alacak. Sipariş edilen yemeğin tüm malzemeleri menüde belirtilecek. Depozito iade sistemi 81 ilde başladı. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Akaryakıt fiyatlarında artış bekleniyor. Benzin fiyatına 2 lira 19 kuruşluk zam öngörülürken Eşer Mobil sistemi nedeniyle bu artışın pompaya 55 kuruş olarak yansıması bekleniyor.
3: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

Kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

5000 liraya oyun istasyonu 3 satıyordum. Karşılığında tablet takası gelmişti. Ben yok 5000 lirayla takas olur demiştim. Sonuçta sattığımız ürünü parayla takas etmiş oluyoruz. Yani sonuçta evet. Çok...

Arabam vardı, satılığa koydum nakit ihtiyacından dolayı. Ha, 1.6 arabam vardı, dur başını okuyayım. 1.6 arabam vardı, satılığa koydum nakit ihtiyacından dolayı. 5.4 motorlu bir SUV takası geldi. Çok sevdiğim bir araçtı. Ama onun benzinini doldurmaya gücüm yetmediği için aracı reddettim demiş. Bu sizde olabilir canım, takas olabilir yani. Yaptığın işe karşılık.

bedava fiyatını ikinci listesinde satamadığım gitara oyun konsolu teklifi geldi. Takas gerçekleşene kadar inanamadım ama gerçekten yaşandı demiş efendim. Ha, oyun konsolunu verip gitarı aldılar. Birinin gitarı mıydı yahu? Bu arada üniversitelerde bu yıl 16 yeni lisans ve ön lisans programı açılacakmış. Değişik bazı şeyler var, söyleyeyim size. Tabi olması gereken de var ama değişik bazı şeyler de var. Çağa ayak uydurulmuşlar. Hemen bakıyorum, bak. Lisans ve ön lisans. Lisans programları. Tarih ve yapay zeka. Wow. Ne yapacaklar? Mesela tarihsel olayları yapay zeka ile mi canlandıracağız? Felsefe ve yapay zeka. İşletme ve yapay zeka. Finansal teknoloji. Biyoteknoloji ve genetik. Paramedik. Balıkçılık teknolojisi. Balıkçılık teknolojisi. Hemen babamla konuşayım. Yani danışman olarak babam alınabilir, söyleyeyim. Bunlar lisans programları. Bak, bir de ön lisans programları var. Yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama. Bu yapay zeka destekli dediğin şey, biliyorsun hani. Abi, ChatGPT'den üyelik alan herkes kendini işte coder, ondan sonra ne bileyim aranjör. O bu falan filan zannediyor ya. Buna karşıyım. Yapay zeka destekli tasarım ve animasyon. Hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği. Mobil güvenlik teknolojileri, dijital oyun teknolojileri. İşte bizim zamanımızda dijital oyun teknolojileri vardı da biz mi okumadık sevgili dinleyenler? Biz mi okumadık yani? İlaç üretim teknolojisi, laboratuvar hayvanları, balıkçılık teknolojisi. Ha, bu ön lisansta da varmış. Patlayıcı ve enerjik malzemeler teknikerliği. Dijital oyun teknolojileri. Eskiden mesela okuldan geri kalma diye oyun oynaman yasaklanırdı. Şimdi okullara alındı ders olarak. Yani. E-sporcular çok yapıştırdı bir ara bana.

E-spor. Çünkü içinde spor adı geçen ya. Spor geçen bir şeyin mesela. Önde bilgisayar, yanda hani en büyük boy cips. Her türlü yiyecek içecek falan. Ne yapıyorsun? Abi e-sporcuyum ben. E ağzın dolu. Ağzın dolu.

Adem yazmış. Adem diyor ki Serdar Bey, yıllardır dinliyorum sizi, bir kere mesajımı okumadınız. Bundan sonra dinlemeyeceğim sizi yazmış. Adem. Neredesin tilki? He? Neredesin? Hüseyin'e gezerken fotoğraf gönderiyormuş Hüseyin'e. Bana yapmadı. Bana yapamıyor. Bana. Ben yıllar önce kredi çekip tatile gitmiştim. Konu ne bilmiyorum ama sonra 6 ay onu ödedim demiş. Bir döneme hepimiz öyleydik bir dönem. Ama şimdi öğrencilik zamanında falan, şimdi kredi kartını mesela telefonla bile, mesela telefon açıyor bankadan birisi. Hal hatır sormak için telefon açıyor. Hani 100 bin liralık kredi kartı sahibi olarak kapatıyorsun filan. Eskiden vallahi bak kredi, eskiden bazı şeyleri almak zordu sevgili dinleyenler. Hat zordu mesela, hat. Telefon hattı var ya, zordu. Sıfırı çok uzun zamandır üretilmediği ve olmadığı için artık söyleyebilirim galiba. Vallahi yanlış hatırlamıyorsam paraları, cep telefonunu 45 bin liraya aldım. 688 cep telefonu 45 bin lira. O zaman milyar mıydı onu bile hatırlamıyorum. Cep telefonunu 45 bin liraya aldım. Hattı 50 bin liraya aldım. İkisi 95 bin liraya mal oldu. Ya da milyardı o tarih, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Zordu, almak zordu. Kredi kartı öyle. Mesela kredi kartı almak için herkes yanıp tutuşurdu mesela. Kart vermiyorlar. Kart yok. Kart alacak. Kart alacak. Hani 18 yaşına gelince barda kutlama hastalığı vardı mesela. O tarihlere denk gelir bu. Barda kutlama hastalığı. 18 yaşına gelince barda kutlama. 18'e geleyim barda kutlayayım. 18'e gelen kimse gitmemiştir sonra filan. Bir tarihler öyleydi. Almak çok zordu. Ulaşılması çok zor. Kredi kartı bunlardan bir tanesi. Cep telefonu hattı. Bak telefondan bahsetmiyorum. Hat. Hat bunlardan bir tanesi. Başka mesela, başka neydi? Alması ulaşımı çok zor olan. Parasından pulundan dolayı değil mesela. Kredi kartını almak için en başta bir paraya ihtiyacın yok. Sonrasında çok paraya ihtiyacın var. Sonrasında çok paraya ihtiyacın var. Ama zordu, vermiyorlardı. Adem yazmış diyor ki, iyi yayınlar abi. Ortalığı süpürdüm, uzandım şimdi demiş efendim.

Alması değil de ulaşması zor olan Hugo ve Tolga abi vardı demişim. Doğru diyor, evet. Her çocuğun hayaliydi oynamak. Ben, oradaki efsane çocuk benim biliyorsunuz. Babamın arabasını almak çok zordu. Satın olma olarak değil, gezmek için. ...97-98'den bahsediyorsun. Telefon modeli. Evet, o aralar 97 galiba. 96 da olabilir. 96-98 arası işte. Tam tarihini bilmiyorum ama hatta 50 bin lira, telefona 45 bin. Hat 5 bin lira daha pahalıydı yani. Ya da tam tersi. Telefon 50 bin lira, hat 45 bin lira, öyleydi. Aa, bu arada takas teklifi. Hemen söyleyeyim, hemen. Bana o zaman ne vardı? 15 yeni çıkmıştı galiba. Bu çok kullanılan telefonlardan 15'i yeni çıkmıştı. 15. Bizim şaka hattımız var biliyorsun. Şöyle bir numara: 0530 280 çift 0 çift 0. 0530 280 çift 0 çift 0. Bu arada hatırlatmış olayım, buraya telefon şakası malzemesi gönderiniz lütfen. 530 280 çift 0 çift 0. 15 yeni çıktığında bana, bu hattı bize ver, sana 15 telefon verelim demişlerdi bana.

Hugo ve Tolga abideki efsane benim mi dedin sen hangisi? Ama ben bunu daha önce çok iyi itiraf ettim daha önce yayında. Hani yeni dinleyicisiniz galiba. Ben bunu yıllar önce, herkes Hugo'daki o meşhur çocuğu arıyor ya, benim o dedim yani. Anlattım size hikayeyi de anlattım. O çocuk ve aramızda kalsın. Anlatıldığı gibi değil olay. Çocuk benim, bir kısmı doğru. Bir kısmı doğru. Yani çok anlatıldığı gibi değil ama. Hani o bir efsane, Hugo'ya işte çocuk bağlanıyor falan filan, o çocuk.

İnternette bazen görüyorum mesela. Diyorlar ki mesela işte Hugo'ya bağlanan çocuğu bulduk falan. Yalan efendim. Yıllar önce itiraf ettim, o çocuk benim biliyorsunuz. Hani bilmiyorsanız da şu anda öğrenin. Ama olay anlatıldığı gibi değil. Ben yayında anlatamam nasıl olduğunu. Tam anlatıldığı gibi değil. Bir kısmı doğru. Bir kısmı doğru. Bir kısmı evet doğru yani. Tam anlatıldığı gibi değil, yine diyorum. Uçağa binmek büyük olaydı. Ömrümün bir kısmında uçağa sadece zenginler biniyor zannediyordum. Hani parasını versen bile binemezsin gibisin. Ama uçak da zengin şey yani. Zengin içeceği diyecektim ya. Zengin taşıtı. Hani biniyorsun mesela sabahsa kapının önünde böyle işte uçuş görevlileri, hostesler falan, günaydın, hoş geldiniz falan. Akşamsa mesela iyi akşamlar falan. Öğlense merhabalar, nasılsınız falan. Hani şey, buyurun size yardımcı olayım falan. Daha binerken yani o parayı verdiğini hissettiriyor. Otobüs öyle mi mesela? Van'dan geçer mi? Atla abi, atla.

Takım elbise. Bir dönem ulaşması çok zordu. Şimdi her yerde var. Bazı yerlerde satılıyor değil mi? Takım elbiseyle çok böyle içi ilişkim olmadığı için, içli dışlı olmadığım için yani döneminde de ulaşması zor muydu, değil miydi? Bilmiyorum. Hani bir gün evlenirsem damatlığı nasıl giyeceğim hiç bilmiyorum. Ben takım elbise giydiğim zaman kendimi çıplakmışım da herkes bana bakıyormuş gibi falan hissediyorum yani takım elbise. Okul formasına bile çok zor alışmıştım ben. İnan yani sünnet kıyafetiyle gezerim ama takım elbise biraz. Bir de hani kolaylıklar diliyorum tabii işten güçten dolayı yaz kış takım elbise. Hava gölgede 50 derece takım elbiseyle gezen var ya. Dayıları mesela anlamıyorum. Meydanlarda gezen dayılar var. Hava yine gölgede 50 derece. Dayının üzerinde süveter var. Ve evden çıkarken hep şey der mesela. Bu yaşa kadar hasta olmamamın nedeni bilmiyorum. Biliyor musun? Evet be. Bunsuz çıkmam. Dayı hava gölgede 50 derece. Olsun abi yel alırız. Biliyorsun değil mi? Herkesin ailesinde vardır o. Vallahi bak hava gölgede 50 derece 60 derece adam suya terliyor. Ve bir gıdım terlemiyor. Hiç öyle... Terledim merledim falan heyecanı yok. Hiç.

İlk çıktığımda cep telefonları dolarla satılıyordu bence. Arkadaşımın babasında vardı. İlk gördüğüm, canlı olarak gördüğüm ilk cep telefonu amcamın mıydı, onun muydu hatırlamadım. Amcamınki yine normal böyle insani antenli falan telefon. Arkadaşım babasındaki bildiğim buzdolabıydı harbiden. Telefon çok büyüktü böyle. Bir de kapağı vardı, kapağını da böyle açıyordum. Böyle çok büyük falan. Ne evreler geçirdi değil mi telefonlar? Tuşlu telefon, kapaklı telefon, kızaklı telefon. Böyle açtığın zaman böyle fuk diye, hani Wolverine pençesi çıkar gibi ses çıkartan vardı ya hani böyle. Fuk

0: Otobüs deyince aklıma geldi. Kızın teki nakit olmadığı için bilete para verememiş. Kredi kartı geçer mi demiş. Muavin gel abla hallederiz demiş. Yolda otobüse mazot aldırmışlar. Samimiyet abi işte. Uçakta böyle bir şey yok. Uçakta paran yoksa binemezsin. Bir tek havaalanının şeyinde ilk X-Rail'inden geçebiliyorsun. Ondan sonrası yok. Ama otobüste şimdi kız binmiş. Kredi kartı çekmese bile kızı yolda bırakmazlar. Uçakta var ya, sana bir şey söyleyeyim, sıkıntı olsun havadan atarlar seni harbiden yani. Uçak öyle. Bir de uçakta herkes bir artist böyle. Aman üf, aman. Aman üf, aman üf. Devamlı böyle bir trip. Lan bundan 10 sene öncesine kadar Erzurum'a kadar ayakkabıları çıkartıp gidiyordun sen. Hangi ara uydun bu şeye, jenerasyona? Hüseyin ara verelim demiş. Ver Hüsü, ver arayı.
1: Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
4: Borusan Next. Ama dememek için ama sigorta.
5: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: Erken rezervasyon, son dakika fırsatları, Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti,
1: ekspertise, Dino Bile. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Reklam.
5: Alem. Alem. Dünya alem burada.

Evet, İstanbul yol durumu sevgili dinleyenler. Hüseyin, çift sayılar sende, tek sayılar bende. Yaz bakayım kaçmış. Yaz bakayım. İlk telefonum Nokia 8110i modelini 1997 yılında 3000 Alman markını almıştım. 8110i. Birkaç dinleyici şey yazmış. Şimdi markası hani bazı şeylerin isimlerini söyleyebilmek için 9 sene mi 10 sene mi ne falan sıfırının üretilmemiş olması lazım falan filan gibi şeyler. Yani yayıncılıkta öyle şeyler var. Mesela sayacağım telefonlarda yok öyle şeyler. Birkaç kişi yazmış mesela, biri demiş ki 86 çift sıfır kullanılan günleri hatırlıyor musun, olsa da kullansak diye. Abi birazcık ağzınızı sulandırayım. Benim bir tuşlu telefon koleksiyonu başlangıcım var. Başladım sonra bıraktım. Bahsi geçen 86 çift sıfırdan bende var. Bende var. Sıfır kutusunda 6310i var. Ama çöp oldular bunlar. Biliyorsun hani kullanılmayan telefon şey olmuyor ya. Kapatıyorlar ya güvenlikten dolayı, e-mail falan filan şey olmasın diye. Hani çok üzgünüm, çöp oldular. N95 var. 88 çift sıfır Şirokko var. Bir tane kendi eskiden kullandığım var. Bir tane de sıfır kutusunda var. Hani ağzınızı sulandırayım biraz. 6310i de öyle. Bir tane sıfır kutusunda var. Hala jelatini açılmamış. Bir tane de benim döneminde kullanmış olduğum var. N95 yine aynı şekilde. O hiç açılmamış kutusunda. Hiç kullanılmamış. Hatırlayamıyorum, birkaç tane daha var. Ama bir iki tanesine ya da üç tanesine falan böyle sıfır jelatini açılmam. Yani fabrikaya tekrar satabilirim. Fabrikaya tekrar satabilirim. Öyle bir başlangıç yapmıştım. Sonra bilmiyorum artık param mı yetmedi, ne oldu? Bırakmışım. Ya bırakmışım yani. Böyle ufaktan bir başlangıcı, bir setup'ım var ya.

Yani 33-10 yok. Var yok abi, 33-10 yok. 66 çift sıfır yok abi. Olanları sayayım. Hani öyle sıfırdı ikinci elde diye ayırmayayım. Birkaçı sıfır kutusunda. Birkaç tanesinden iki tane var. E52, 63-10, 88 çift sıfır Scirocco, 88 çift sıfır RT, 86 çift sıfır Luna. Başka 63-10. Birkaç tane daha var. Hatırlayamadım abicim. Vallahi hatırlayamadım. Yeni girmek isterken biz geri dönüyorduk. N95'e talibim. Teşekkür ederim efendim. Satılık değiller. Sağ ol. Teşekkür ederim. Neyime yarayacak bilmiyorum ama satılık değiller. Dediğim gibi belki de çöpler. Hani bana diyorlar ki mesela, ya çıkarıp hat taksaydın falan. Abi şimdi ben de jelatininde N95 var. Ben onu nasıl açayım, hat takayım? Öyle kalsın, alan adam öyle alsın, alırsa. Ki satılıkta değil, niye alan adam yazdı bilmiyorum yani. Ne oldu vazgeçtim onu da bilmiyorum. Böyle bir başlamıştım. Toplamıştım sağdan soldan, almıştım. Sıfır bulduğum zaman kaçırmıyordum mesela, alıyordum. Birdenbire bıraktım sonra, niye bilmiyorum. Bak bunu, enteresan teklifler geliyor. Diyor ki şey yazmış, 86 çift sıfıra oyun konsolu vereyim demiş. Teşekkür ederim, gerçekten satılık değil. Sağ olun, var olun, çok teşekkür ederim. Satılık değil.

Hüseyin %74 demiş. Ben de %77 diyorum bugün İstanbul yol durumuna, trafik durumuna. %77 diyorum. Açıyorum, bakıyorum hemen. Patladık Hüseyin. Bayburt, kulakların çınlasın adı. %69 İstanbul trafiği değerli dinleyenlerim. Asya yakası %72, Avrupa yakası %67. %72'lik Asya yakasına gelsin bu alkışlar.

0: Kuzey Marmara'ya bakıyorum. Kuzey Marmara Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine rahat gidebilirsiniz. Arabayı bırak kendi gider. Şarkının altında çok ses var ya. Bir böyle telefon sesi duyuyorum, bir zil sesi duyuyorum filan. Böyle bir şeyler duyuyorum ya şarkının altında. Vallahi. Baksana kapı çaldı falan, bir şeyler oldu. Ya. İkinci köprüye bakıyoruz. Mahmut ve Gişeler'de başlayan trafik diğer taraf Çamlıca Gişeler'e kadar var. Sonra tam ters istikamette, dur bakayım şöyle haritayı büyüteyim, tam nerede başlıyor bu, neresi? Evet, Çamlık Kavşağı'nın orada başlayan trafik sevgili dinleyenlerim. İkinci köprüde, köprüyü geçtikten sonra da birazcık devam ediyor, sonra açılıyor, ufaktan bir şımartıyor sizi. Orada yüksek ihtimal önde bir dayı var, frene basmış, trafik yok gibi gözüküyor. Sonra Mahmut Bey Gişeler'e kadar var. Birinci köprünün üstü iki istikamette de aynı, yoğun akıcı. Özellikle köprüye çıkarken bir yoğunluk yaşıyorsunuz, sonra üstü birazcık akıyor. Ondan sonra yine problem. Bağlantı yolları her gün olduğu gibi.
1: İncinmişsin.
0: Avrasya Tüneli yine her günkü gibi değerli dinleyenler. Tünele yaklaştıkça, bu arada trafik %71 oldu. Ben anlatırken %71 oldu. Altın gibi artıyor devamlı. Tünele yaklaştıkça trafik var. Tünelin içi açık. Tünelden çıktıktan sonra yine trafik. Anadolu'dan Avrupa'ya geçerseniz de Fatih Safa'nın oralarda bir trafik var. Geçiyorsunuz. Bakırköy, Ataköy civarında yine bir trafik var. Basın Ekspres'e bakıyorum. Havaalanı yolundan Basın Ekspres'e bağlanırsanız bağlanabilirsiniz ama sadece bağlanabilirsiniz. Çünkü Basın Ekspres diye bir yol yok şu an. Yok. Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü o taraflara giderseniz gitmeyin. Başka bir yerde arkadaşınız varsa şu anda bulunduğunuz yerde kalmanız sizin için daha hayırlı. Bu benim anlatabileceğim bunlar. 0536-901-8902 Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz, trafik durumu nasıl? Lütfen bana yazınız bakalım. Lütfen. O arada Hüseyin ara verelim demiş. Ver kardeşim arayı. Ver, aradan sonra gelelim.
2: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf

0: Katılım.com.tr'de Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertise Dino
2: Bile. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
1: Tatil Sepeti.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Dünya dursun, biz buradayız.
5: Reklam.

Beylikdüzü Comolokko. Öyle yazmış. Beylikdüzü Comolokko. Kaç oldu dur bakayım ya trafik durumu. %71. Bana birazcık sıcağa göre şey var ama ya. Okullar yok Serdar Bey, okullar yok ondan dolayı öyle. Evet okullar yok.

Demin telefonları sayarken şey, şu an ergenler Serdar ne sayıyorsun acaba diye düşünüyordur demiş efendim. Ya onların bilmediği mi var be? Onların bilmediği mi var ya?

Yürü be Mustafa abi. Bu ne abi, okullar açıkken daha az trafik vardı demiş, okullar açıkken. Yani yüzdelik olarak baktığında, dijital alemde baktığımda %71 daha az var şu an. Okullar açıkken %71 ile falan başlamıyoruz yani bu trafikte. Beylikdüzü'ndeyim, trafik gayet iyi demiş efendim. Ya rüya görüyor ya Beylikdüzü'nün yeni Beylikdüzü olan yerlerinden birindesiniz efendim. Yani. Çatalca Büyükçekmece açık. Nişantaşı yoğun akıcı. Nişantaşı et be. Merhaba, Nişantaşı yoğun akıcı ama kahve çok pahalı. Serdar çok pahalı. Sevdiğim, Konya Yeni Meram yolu kilit. Gözüm, İstanbul trafiği Bodrum'da, Ortakent kavşağı, o taraflar pert. Elazığ'dan merhaba. Trafikten bıkan buraya gel-

0: Burdur merkez, kafasına göre herkes. Trafik var yok arası. Ama İstanbul'un yanında yoktur tabii demiş.
1: Dün gece rüyamda gördüm, hayırdır inşallah. Gülüyordum.
0: Antep'te trafik var, bir de üstüne sıcak. Vallahi çekilmez oldu demiş efendim. Amasya'dan merhaba. Tarladan dönüyoruz, köy yollarındayız. Çok bir trafik var diyemeyeceğim. Çünkü bir tek biz varız demiş efendim.

Cümle alem Akhisar'da. Akhisar kilit. Onun üstünde de Akhisar iyi yazılmış. Vallahi ben anlamıyorum abi gerçekten. Ben bak ne yazarsan onu okuyorum, kızmayın bana. Deniz üçgen yoğun akıcı Antalya yönü. Acemler her zamanki gibi Serdar. O zaman yani her zamanki gibi ise durup...

3 yıl önce Van'a geldim. Bir de bile isteye. Hani İstanbul'un sorunları burada yoktur dedim. Burada da bambaşka sorunlar var Serdar. Mesela evleneceğim, evlenemiyorum. Trafik saati tek bir cadde var. Orası kilitlendiği için her yer kilitleniyor. İstanbul'da en azından aralardan, derelerden kaçabiliyorduk. Burada ara dere de yok. Kaynanama sesleniyorum. Kızı bana ver.

Versin. Yani kaynanama sesleniyorum, kızı bana versin. Abi bir mesajda bütün derdine derman olmamızı istemiş. İnşallah olur ama söyleyeyim. Mersin ikinci çevre yolu Tarsus istikameti. Kilit çok yoğun, çok. Araba dayandık.

0: Arabanın güneşini ne tarafa çevirsem tam ters istikamete dönüyorum. Güneş öbür taraftan vuruyor. Teşvikiye çekmece 55 dakika. Mümkün değil. Teşvikiye dediğin benim 3 sokak üstüm. Çekmece dediğin farklı, paralel evren yani. Çekmece dediğin paralel evren. Mümkün değil ya, mümkün değil ya. Bu saatte bir dakika bakıyorum, haritadan bakıyorum. Bana şimdi mahalleden adamları bağlatma yayına. Bekle, haritadan bakıyorum. Sen navigasyonun yazdığına bakma, navigasyon öyle. Bana da şimdi arkadaşım mesela konum göndermiş, Gürpınar. Hani Gürpınar, şöyle bir bakıyorum 45 dakika diyor. Mümkün değil. Yola giriyorsun, navigasyon da trafiği seninle beraber görüp şaşırıyor biliyorsun. Gidiyorsun böyle, virajı bir dönüyorsun, kıpkırmızı trafik, oynamıyor. Navigasyondan gelen ses, rota yeniden oluşturuldu. Yani tamamen yalan dolan navigasyon. Ben o navigasyona kavga eden adamım ben, biliyor musun? Ben oyum. Hemen açıyorum bir dakika. Diyor ki teşvikiye diyor. Şey, zaten teşvikiye'den en kolay nereden bağlanırsın şeye? Yola. Ya ineceksin Dolapdere'den aşağı gideceksin, ya da döneceksin Beşiktaş'tan aşağı ineceksin. Tünel yapacaksın. Tünelden teme bağlanacaksın. Bak, Teşvikiye'den Beşiktaş'a 45 dakikada inemezsin şu an. Ben doğma büyüme oralıyım, bana anlatma. Uyma, navigasyona uyma. Bakıyorum Teşvikiye'ye. Bir dakika, büyüteyim şuradan haritayı. Abi Teşvikiye'de sarı olan yer yok, her yer kırmızı. Sahil diyor. Bu Teşvikiye başka bir yeri söylüyor. Teşvikiye sahil dedi olabilir. Teşvikiye'de nerede sahil ya? Teşvikiye şurada Nişantaşı'nın altı değil mi ya? Hani şey. Eğer Çekmece'den Teşvikiye'ye geliyor, ne olur bana da uğra abi. Seni görmek istiyorum. Ne olur bana da Instagram'dan yaz bana abi. Çekmece'den. Çünkü ben gidiyorum şimdi. Çekmece'den Teşvikiye'ye 15 dakikada geldiysen, Allah aşkına uygun bir ücret karşılığında beni her gün radyoya götür getir. Beni her gün radyoya götür getir yani. Hüseyin bırakalım demiş. Tamamdır Hüseyin'cim, veda edelim. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Biz akşam saat 10'da geleceğiz bir daha. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. Fatih'le size iyi eğlenceler. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Alem. Dünya alem burada. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf

0: bulacaksın.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek.

0: Bank kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bank kartım jest oldu.
1: Saat 18. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
2: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: Beşiktaş Salih Uçan, Cristiano Aslani, Jota Silva, Cengiz Ünder, El Bilal Ture ve Davis Vazquez'le yollarını ayırdığını açıkladı. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Bugün saat 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile saat 23'te Belçika Senegal ile karşılaşacak. Saat 3'te ise ABD ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'ın 2. turunda ABD'li Claire Liu'ya 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi 14.121 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 66 kuruş, euro 53 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 37 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 52 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.430, yarım altın 20.280, çeyrek altın 10.162, gram altın ise 6.207 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 32, Ankara 36, İzmir 35, Antalya 31, Adana 33, Kayseri 35, Trabzon 26, Erzurum 30 ve Diyarbakır 40 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
2: Parafla Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.
1: İzlenecek bir şey değil.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, saygılar. Burası Alem Efem ve şov başlar. Bir biter bir başlar. Şevo ne haber canım? Saçları mı yıkadın?
1: Ne yaptım?
0: Saçları mı yıkadın?
1: Yıkadım.
0: Elektriklenmiş belli çünkü de. Uçuyor. Kıymetli dinleyiciler, stüdyonun ısısı yayın yapmaya çok müsait. Işık da öyle. Aletler, cihazlar, bir şeyler. 20'ye kadar bu görevi ifa edeceğiz efendim. İnşallah yapabiliriz. Temennimiz o tabii ki. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma günü izne ayrılacağız. O yüzden bu hafta ve önümüzdeki hafta bizim için çok kıymetli. Hakikaten çok kıymetli. Sizleri çok özlüyorum. Vallahi özlüyoruz. Ama yani kafa dağıtmak çok kıymetli, çok önemli bir şey. Yani biz izne ayrılacağımız zaman hep aynı eleştiriyle karşı karşıya kalıyoruz. Oğlum zaten şu eğleniyorsunuz orada. Yani bir de ne izni diyorlar. Öyle olmuyor. Maalesef öyle olmuyor. Bir Pinokyo varmış. Herkesi güldürüyormuş. Biliyor musunuz o hikayeyi? Ha, sen biliyor musun?
1: Palyaço değil miydi?
0: Palyaço. Pinokyo değil ya. Pinokyo nereden çıktı ya? Pinokyo burnunu uzayan değil mi? Evet. Burnunu uzayan tabii, evet. Bir palyaço varmış, herkesi güldürüyormuş. Ondan sonra bir gün bir tane köye gitmiş, demiş köydeki insanları çok güldürüyormuş. Ondan sonra psikoloğa gitmiş, psikoloğa demiş ki ben demiş çok moralim bozuk demiş, yani acayip moralim bozuk falan, ben şey yapıyorum, çok kötü hissediyorum kendimi. Psikolog da palyaço demiş ki köy var demiş, oraya gitti orada palyaço var demiş, o palyaço seni çok eğlendir, o demiş o benim. Nereden geçiyordu lan böyle bir şey? Bir yerde vardı böyle
1: Recep.
0: Recep'te değil, şeydeydi ya. Bu Şah'ın bir tane şeyi vardı, bir televizyon programı vardı. Orada bir arkadaş anlatıyordu galiba, çocuk programı yapan. Neyse, çok gülüyordum, anlatasım geldi. Ne yapayım yani? O demiş ki o benim. Gelen geldim desin, yoksa ağır betoğalarımız var. Orada mıyız efendim? Ya uydurma, öyle bir hikaye yok diyor. Ya var işte ya. Gerçekten şaka değil bu. Bu psikologlar bunu anlatır yani, psikiyatristler falan. Der ki yani işte bir tane palyaço varmış falan.

0: Uyduruyor mu bacı acaba?
1: Recep'te geçiyor o sahne ya.
0: Geçiyor değil mi?
1: Evet.
0: Tamam, geçiyormuş. Ya bir dinleyicimiz var, 4 yıldır aynı mesajı atıp duruyor. Biz de okuduk yani. Oğlum sıkılmadın mı Allah aşkına ya? Abdullah diye bir dinleyici. Yani illa engelliye kimi? Ondan sonra ben niye engellendim oluyor? Allah aşkına ya, bu Apo. Öyle derler değil mi?
1: Evet.
0: Abdullah'da Apo derler yani. Abdullah'cığım, yani aynı mesajı 1 milyon kere atmana gerek yok. Yani şey, engelleniyorsun. Biz yapmıyoruz, sistem yapıyor. Yerden tabii. Yalan, yok öyle bir şey yani. Geldik buradayız. Oh, herkeslikler gelmiş. Doğru hatırlıyorsunuz. İlk Şahan'ın programında vardı bu diyor. Tabii ya. Öyle Masal mi? Saati programında ya. Masal Saati, şimdi hatırladım. Tamam, doğru. Serik yolundayım diyor. Antalya Serik yolu, bilirim o yolu. Çok güzel bir yoldur. İnsanın şu an orada olası geliyor valla. Geldim Muruk yazmış. Kesin İzmitli. Başka ne var? Yok engelleme. Tamam engellemiyorum. Ankara'dan selamlar. APO'nun açılımı Apo'dur diyor. Biliyorum. Kendi anlatıyordu. APO nereden geliyor? Apo'nun İngilizce okunuşu.
1: Öyle miymiş?
0: APO.
1: Ya yok artık. Gerçekten mi?
0: Kız niye yalan söylemişim burada ben burada ya? Hani yalan söyleyeceksen böyle bir şey için niye yalan söyleyeyim? Evet, yanmaya değer bir şey olsun bari. Yalan yasaklı bir şey ya. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederiz. Engellendiğimizi nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacaksınız efendim. Birkaç gün sonra evinize tebrikat geliyor. Birazdan mevzu.

0: efendim, birazdan mevzu dedik, sıra geldi mevzuyu vermeye. 18-17 ve akşamın mevzusu. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler efendim. Hazırsanız veriyorum, hazırsanız veriyorum efendim. Sevgili dinleyiciler, çocukken yaptığınız en saçma şeyi sorarız. Bugün çocukken yaptığınız en manasız, en saçma sapan... Ulan bunu niye yapmışım ya dediğiniz şey... Çocuk demişken bu arada 18 yaşına kadar. Yani öyle 0-3 yaş değil. Tabii annenizin babanızın size anlattığı, ya sen çocukken böyle yapıyordun dediği de olur tabii. Ama biz 18'e kadar sınırı belirliyoruz. 18'den sonra 18.01'de tam çocukluğunuz bitmiş oluyor. Kanunlara göre öyle yani. Bakalım neler gelecek. Çocukken yaptığınız saçma sapan şeyler, ben hemen söyleyeyim. Hazırsa söylüyorum efendim. Hazırız. Şöyle avucumun içini çenemin altına koyup alttaki deriyi yukarı doğru sıyırttırıyormuşum. Annem söylüyor. Bir buçuk yıl uğraşmışlar bunu bıraktırmak için bana yani. Böyle tik yapmışım kendime.
1: Ne yapmışsın?
0: Şöyle sıyırt, çenemi yukarı doğru sıyırttırıyormuşum. Tik gibi bir şey yani.
1: Allah Allah.
0: Evet, manasız bir şey. O zaman tabii sakalım yok. deriyi sürüyor. Buram falan kızarmış, egzama olmuş falan filan.
1: O
0: öyle
1: kadar
0: bir tik
1: yapmış.
0: Olmuş. Evet ya. Ama tabii biz tikleri sormuyoruz da yaptığınız hareketler manasız. İşte kavgacıymışım falan gibi şeyler de olabilir. Çocukken yaptığınız sapur sapur anlamsız manasız şeyler. Şimdi düşündüğünüz, ulan bunu niye yapmışım ya dediğiniz şeyler, hemen Şevo'ya soralım. Var mı?
1: O kadar çok var ki, bir tanesi.
0: Lütfen, vaktimiz yok zaten.
1: Bir sürü meme var ya, yapay meme.
0: Evet.
1: O memelerin hepsini alıp böyle yüzümün her yerine takıyormuşum. 5-6 tane memeyle geziyormuşum.
0: Şey mi? Bu çocukların
1: emzik,
0: indiği şey.
1: Emzik. Evet.
0: Öyle desene niye diyorsun? Allah Allah ya. Trak yiyormuşum diyen var mesela. Çok fazla var hem de. Avucumun içine iğneyi incecik deri altından geçirme. Bunu yapıyormuşum. Bunu yapmayanı zaten döverlerdi. Bir de yapışkanı böyle yapıştırıp parmakla... Ne parmakla mı yaptın ya? Öyle bir şey yapıyorduk. Niyeyse. Salıncak yapıp sallanayım derken kendimi attım diyor. Şeyden. Salıncaktan mı attınız efendim? Öğretmenden saklanmak için sıra altına saklanmışım. Ben onu görmeyince o da beni görmüyor zannediyormuşum. Çok güzel. Var mı başka?
1: Uç yiyordum ben.
0: Evet. Çok güzel.
1: Ateşim
0: geldi.
1: Çıksın.
0: Hangisini
1: okula
0: seviyordun?
1: Gitmeyeyim.
0: Hangisini?
1: 05 favorim.
0: Benim de favorim. Hem daha ince.
1: Tabii.
0: Hem daha lezzetliydi.
1: Kaymak gibi.
0: Vücudumda ne kadar kıtlatacak yer varsa kıtlatıyormuşum efendim. Bir futbolcuyu sevgilisiyle basına ispikleyip bastırdım. Demiş efendim. Kaç yaşında? 4 yaşında mı? Ne zaman oldu bu? Göz kapaklarımın tersini çeviriyormuşum efendim diyor çocukken. Oo,
1: ay,
0: korkutmaca.
1: Çok korkardım.
0: Bir sürü böyle ses çıkarma vardı bir de. Mahallemizde bir kadın asılmıştı. Bu asılma işi nasıl oluyor diye ben de anlamadım ki. Ne dediğinizi anlamadım. Geçiyorum. Saç yiyormuşum.
1: Onu ben hala yapıyorum.
0: Saç mı yiyorsun?
1: Evet, stresliyken saçımı böyle.
0: Ya ama içeride birikmiyor mu o canım?
1: Yutmuyorum. Yutuyor muymuş acaba?
0: Yiyorum diyor ya.
1: O kadar o evrede değilim.
0: Abi yiyen yutar da tabii. Ben yiyorum deyince yutuyor da zannettim bir taraftan.
1: Isırıyorum ben.
0: Ha, saçını ısırıyorsun.
1: Evet.
0: Ya o biz erkeklerde de bıyık böyle şey vardır. Isırma koparma vardır bıyık.
1: Ağzınıza giriyor mu o kadar bıyık?
0: Hanımefendi uzunsa niye girmesin? Ne kadar manasız bir soruydu.
1: Çok uzun olması gerekmiyor mu onun için?
0: Ay, tabii canım uzunken.
1: Ya, senin kısa, şu an giriyor mu?
0: Kısayken de şöyle bak. Yani yerken biri bir şey sorduğu zaman kötü oluyor. Mesela seslen bana.
1: Fatih.
0: Evet ya. Hanım iyi bilir bu tonumu. Sen geliyorsun ya. Sen yine bıyığını mı yiyorsun diyor. Ama bütün erkeklerde var bu bıyık yeme şeyi. Köseler hariç. Küçükken minik ampuller vardı diyor. Onlara iki tane kablo bağladım. Prize taktım. Acaba daha çok ışık verir mi diye. Çarpılmıştım diyor efendim. Küçükken yapılan saçmalıklar. Ben saçımı yiyorum, yutuyorum diyor mesela Meryem Hanım. Bir de üstüne yutuyormuş. Aman ha. Bak haberlerde okuyoruz. İşte Samsun'da bir kadın ameliyattan 4 kilo saç çıkarır. Var ya böyle haberler. İşte sebebi bu bak. Neler yiyorlar. Ellerinin üst kısmından makasla minik minik kesitler alıyor.
1: O çok zevkli.
0: Kadınlar onu yapıyor ya, böyle sizin tırnak etlerini kesme makaslarınız var sizin minik.
1: Parmak uçları bu. Parmak... O başka, o başka.
0: Bunu sen de mi yapıyordun
1: tabii.
0: Bunu? Aman abi, aman abi. Bebekken karıncaları yemeye çalışıyordum. Ebru, Baytok. 7 yaşına kadar benle dalga geçen kim olursa olsun taş yağmurunu tutuyordum diyor. Çetin mesela böyle bir şey yazmış. Taş yağmuru. Taş yağmuru giderinin ellerine. Güzel. Mevzu anlaşılmış. Acayip sevinçliyim. Zaten niye anlaşılmasın? Çocukken yaptığınız en büyük saçmalık yani. Mevzu bu. 536-901-8902. Lütfen yazmaya devam ediniz efendim. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
5: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
6: Bizim Yaşar zaten orada. Canım ciğerim Yaşar. Oradayız değil mi Yaşar?
7: Buradayım canım.
6: Nasılsın canım?
7: İyiyim canım. Sen nasılsın?
6: Sağ ol. Yanında şimdi biri geliyor. Yaşar mükemmel bir atlayış. Yaşar kötü adam gibi gülmeye başlamış. Bu adama ne oldu ya? Bu normal gülüyordu Yaşar. Yaşar sen normal insan gibi gülüyordun. Kötü adama dönmüşsün ya.
7: Meslek değiştirdim ya.
6: Olabilir. Fatih orada mısın?
7: Oradayım. Buradayım abi. Oradayım diyorum.
6: Oradayım mı? Abi bir tane normal dinleyici yok mu? Kurban olayım ya. Orada mısın diyor. Oradayım abi diyor.
5: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

Hayır, bu kadar yok diyen birine niye bir türkü besleri? Ya bu zamanda olsa aman bırak abi ya. Normalde öyle deriz değil mi? Canım Burcu Güneş ne güzel okumuş ya.

0: Çocukken yaptığınız saçma sapan manasız şeyler. Fatih Taş. İnternet kafede tüm oyunların kısa yollarını CD'ye çekip evde bilgisayara koyup oynama çalışmayı. Tabii ki olmadı diyor. Sinemaya gidip filmlerin ikinci yarılarını kaçak izlemek. Çeşitli sinemalardaki tüm filmleri hep böyle izledim. Bir gün yakalandım. Müdür görevliye götür şunu ya, işim gücüm yok bir de bununla mı uğraşacağım dedi. Öyle yırttım diyor, yoksa ne yapacaktı ki, ne olacaktı yani. Hapse mi girecektim bu yüzden yani? Suçu ne, ikinci yarıları izlemek. Yani hiçbir şey olmaz oğlum, korkutmuşlar seni yani. Türkiye çok güzel, teşekkür ederiz demiş. Mesut Bey afiyet bal şeker olsun efendim. Sanki ben okumuşum gibi bazı dinleyiciler şarkılara teşekkür ediyor.
1: Ağzına sağlık.
0: Ağzına sağlık, ne güzeldi ya falan. Kardeşim kendisini halı torbasını kilitlemişti. Sonra da çıkınmıyor diye bağırmıştı. Öyle bulduk kendisini demiş efendim. Ya biz niye çocukken sürekli kendimizi bir yerlere kilitleme durumumuz vardı? Ben hatırlıyorum, kuzenlerimle Çağatay ve Volkan'la beraber onların evinde mutfak dolabını kendimizi kilitlediğimizi hatırlıyorum. Bu arada biz saklambaç oynamıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Mutfaklarda şöyle dolaplar vardı, bilir misiniz? Duvarın ortasına montalenmiş dolaplar, böyle ahşap renginde. Hatırladınız? Yatay dikdörtgen, yatay, evet. Hem böyle öyle bir dolap.
1: Evet.
0: Yani o zamanın trendi o tabii, 90'lardan bahsediyorum. Abi oraya kendimizi kilitliyorduk, Allah muhafaza. O düşebilirdi de yani. Sonuçta duvara tutturulmuş bir şey. Bizim ağırlığımızı tartıyordu, içeride bekliyorduk. Niyeyse yani, manası da yok.
1: Niye ve kimi?
0: Kimi ya? Orada bekliyoruz. Vallahi billahi ya. Çocukken anlamadım, geçtik. Küçükken A'dan Z'ye yapardık, ne güzel günlerdi diyor. Moralim bozulduğunda arayacağın Serdar. Ha, bizim bir Serdar'ımız vardı ya. Adamla 2 sene önce konuştuk. Moralimiz bozuldukça seni arayacağız dedik. 2 yıldır aramıyoruz dedim ya. Demek ki 2 yıldır moralimiz iyi. Şemsiyeleri açıp ev yapıp içinde uyumak. Çocukken yapılan en güzel saçmalıklardan bir tanesi. Hiçbir manası yok ama çok güzel.
1: Ben şey yapıyordum. Boncuktan bir şeyler yapıp satmaya çalışıyordum.
0: Alıyorlardı.
1: Satıyordum da.
0: Alıyorlardı. Evet. Ben de şimdi görüyorum bizim evin oralarda çocukları. Böyle masa koymuşlar bir tane. Üstünde sapur sapur şeyler var. Ne olduğu belli değil yani. Gazoz kapağı da satıyor. Her şey var. Gazoz kapağı var. Yanında meksefe var. Yanında işte bilmem ne bir şey var falan. Vida var falan. Alıyor. Kaç para? 150 lira. O çok pahalı ya diyorum. İndirim yapsana. Abi 150 alıyorsan al diyor.
1: Ben kullanılmış su şişesi satıyordum 1 liraya.
0: Kullanılmış.
1: Tabii.
0: Yarım dolu.
1: Yarım dolu.
0: Alıyorlar.
1: Alıyorlar.
0: Para kazandı, ticareti öğrendi.
1: Arkadaşlarım alıyordu.
0: Çocukken yapılan saçmalıklar efendim, mevzu bu. Efendim. Ben Azra 10 yaşındayım. Küçükken kedilerin kuyruğunu tutup kaldırıyordum diyor efendim. Çocuklarda bu huy var. Benim yeğenlerim de bunu yapıyor. Kimin çocuğunu görsem, kedilerin en yakalanabilir yeri olduğu için galiba. Hemen bir kuyruktan yakalama var. Sen ben kediye öyle davransak ağzımızı kırar kedi.
1: Mahveder.
0: Diye. Çocuklara bir şey yapmıyor abi ya. Çok güzel kedi sesi yaparım.
1: Çok iyiydi.
0: Bu çöp kovasından fırlayan kedi.
1: Bir de kuyruğu çekilmiş yapsana. Daha asabi olsun.
0: Bu da o. Apartmanda merdivenleri... Kadir bunu nasıl okuyalım, şöyle okuyalım. Kadir apartmanda merdivenleri bıraka şey yapıyormuş, eve gidiyormuş. Ya da iniyormuş aşağı, bilmiyorum, o da olabilir. Sıvı bırakıyormuş efendim. Efendim, dedemin kayışlarını toplayıp babaanneme satıyorduk demiş. Ha yok, kayısıymış lan. Kayısı Süleyman Bey. Kayış, niye kayış diye okudum ben onu. Annemden dayak yediğimde ağlarken evden kaçma hayalleri kuruyordum. Sonra uykuya dalardım diyor oğlum yerde. Çocukken yaptığınız saçma sapan şeyler. Kara kedi görünce de biz kaçardık demiş efendim. Uğursuzluk getiriyor diyor. Bakmamaya çalışanlar da var.
1: Tabii, hala yapan var.
0: Saçını tutmalar, çekmeler. Bilir misin onu?
1: Aramıza biri girdi, hemen böyle şey yapıyorlar. Ellerini böyle birleştiriyorlar.
0: Serdar Ortaç. Kara kedi gireceğine aramıza. Dondurmanın külahını dibini yemiyorduk çocukken. Böyle bir saçmalık vardı. Sümük çıkacak diye demiş. Ya onun hikayesi öyle değil. Ben bunu yine de çok anlatıyorum. Bize de çocukken biri söylerlerdi. Dondurmanın külahının sonu yenmez. Önce şöyle başladı hikayede, der ki dondurma satan yerlerdeki abiler dondurma külahını kulağının içine sokuyor. Böyle vallahi billahi bunu şaka olsun diye anlatmıyorum da, nimet ya, adam onu niye yapsın? Bir böyle bir şey uydurmuş işte yani, anladın mı? Sonra dediler ki bize, dondurmanın dibi yenmez, nezaket kuralıdır falan. Böyle saçma sapan bir şey. Biz de inanıyorduk, yemiyorduk. Dibini yemiyorduk. Şimdi tahtasını yerim ya. Umurumda olmaz yani.
1: En güzeli de dibi. Değil çikolata mi? Var değil orada.
0: Benim en sevdiğim dondurma makine dondurmadır. Sever evet, misin?
1: Kesinlikle.
0: Makine dondurma. Çok seviyorum. Ama öyle bir markanın makine dondurması değil. Böyle tatil yerlerinde olur. Bağımsız bir büfe. Büfenin önünde bir makine. Genelde bir kolu da bozuk olur. Yani ikilidir onlar. Biri evet, kahverengi beyaz verir, biri beyaz verir. Ama genelde biri bozuktur. Ve dersin ki abi bana sade beyaz var kardeşim, kahverengi beyaz var be. Vallahi hiç ben böyle aynı anda ikisi çalışanı görmedim. Ya o böyle ya, onu yavaş yavaş yiyeceksin makine dondurmayı. Bazısı da hiç sevmez, tercih meselesi. Onu yavaş yavaş yiyeceksin, o böyle aşağı doğru
1: gidiyor, süzülüyor.
0: Gidecek ki dibinde de kalacak yani, külahla beraber onu yiyeceksin.
1: Ay. Canım nasıl çekti biliyor
0: vallahi
1: musun?
0: Benim de çekti şu an olsa diyesek. Olacak. Eskiden dinleyicilerimiz böyle yayında bir şeyden bahsettik, bir sipariş verirdi. Eskisi kadar sevinmiyoruz.
1: Bulacağım onu çıkışta.
0: Çocukken kağıt 100 bin lira karşılığında Mahsun Kırmızıgül şarkılarının tamamını teyzem ve dayıma çocuk sesimle söyler para kazanırdım diyor efendim. Mesela Çağan diye bir dinleyicimiz yazmış efendim. Efendim. Dur bakayım. Çocukken yapılan saçmalıklar. Limonata satardık. Bu saçmalık değil, bu güzel bir şey. Biz daha böyle anlamsız, manasız şeyler. Silgi tozunu elimizde yoğurup, sümük yapıp onunla oynuyorduk diyor.
1: Silgiye türlü işkenceler yapıldı eskiden
0: evet,
1: yani.
0: Ortasından çok çekti delmeler, bizden.
1: Neler yaptık?
0: Çizmeler. Elektrikli ocağın elektriğine parmağı çarptırmak. Efendim... Ya oğlum sen asistana taklit yap diyeceksin. Şevval dedi sen de yaptın diyor efendim. Cüneyt. Devir değişti Cüneyt. Eskiden böyle değildi Cüneyt'ciğim. Valla.
1: Ben o kadar asabi kedi olamam. Tatlı kedi olurum.
0: Çocukken gece tuvaletten çıkınca sanki peşimden biri kovalıyormuş gibi kaçmak. Yatağa girip yorganın üstüne çekmek. Kurtulduğunu hissetmek, zannetmek ya da. Battaniye, yorganları sandalye tepesine tutturup evin içinde çadır yapmak. Bu çok geldi. Mahalleye gelen böcek iletişim aracı, bu dün konuştuğumuz mevzu. Efendim. Dur bakayım. Arıları yakalayıp arka ayağına ip bağlayıp uçurmak. Efendim. Aa, bizim Bilal Göregen geldi. Vallahi. Bilal, bugün seni almak isteriz ya. Müsait bir anda, neden olmasın yani. E anlamsız işte, oku. Dur oğlum, sırayla gidiyoruz ya. Allah Allah. Evet. Dur bakayım. Annemin eskimeyen naylon leğenlerini götürüp keçi boynuzu iğde alırdım. Eskiden keçi boynuzu verirlerdi. Bilir misin, siyah uzun olur böyle keçi boynuzu,
1: evet.
0: Kuru.
1: Evet,
0: kuru.
1: Evet.
0: Onu söylüyor. Eskiden eskileri verip mandal ya da keçi boynuzu alma vardı. Mandalı hadi tamam biliyoruz ya, bu keçi boynuzu işini kim başlattı bilmiyorum. Bayağı da böyle yanında taşırdı o eskici abiler, verirdi millete yani. İyi geliyormuş bir sürü hastalığa diye duymuştum. Fayansı altımıza koyar kayardık, jet gibi giderdi diyor. Bir keresinde kafamın üstünden araba geçti. Berkan. Okuldan kaçmak. Karınca yakalayıp beslemek, çocukken yapılanlar. Evet, karınca beslemek meşhur, bravo.
1: Evet, yani. Evet. Onlara böyle yem verip küçük.
0: Uğur böceği.
1: Uğur böceği. Artık uğur böceği yok sanki.
0: Vallahi hakikaten seninle aynı fikirdeyim.
1: Değil
0: yani
1: mi?
0: Çocukken biz acaba algıda seçicilik midir nedir? Çok uğur böceği görürdük.
1: Evet, hep konardı illa ki.
0: Konardı, onu böyle uçurmamaya çalışırdık. Onunla hayatımıza devam etmeye çalışırdık. Gözümün altına konmuş. O da görüyorum orada. O da uçmuyor bir de yani.
1: Evet.
0: Bir de onların o yaratılışı ilginç geliyordu bize. Yani kanatları bir açıyor, altından iki tane pelerin çıkıyordu. Onunla uçuyorlardı falan.
1: Evet.
0: İlginç, korkmadığımız ve beslemek istediğimiz, sevdiğimiz canlılardan biriydi. Bunu bence bir ara soralım. Böyle küçükken beslediğiniz ilginç hayvanlar var mı? Mesela solucan beslediniz mi? Ben besledim, solucan besledim.
1: Ben hiç beslemedim.
0: Evet, solucan. Şu uğur böceği. Şeyi yakalamayı çok istedik, bir türlü yakalayamamıştık, çok üzülmüştüm. Şey var ya, yanan böcek var ya.
1: Ateş böceği.
0: Ay, ateş çok böceği güzel. Çok istiyorduk yakalamayı, bir türlü yakalayamıyorduk. Hiç çocukluğumda yapamadığım şeylerden biri. Ateş böceği çok severim.
1: Geçen gün onu biri yakalamış, kavanoza koymuş.
0: Kavanoza
1: bakıyor. Evet. Ya. O kadar güzel gözüküyordu ki.
0: Evet.
1: Ben de çok beğeniyorum.
0: Mevzu şu, çocukken yaptığınız saçma sapan şeyler efendim. Şeyi falan yazmayın ama. Çocukken Tusupaza izliyorduk. bu değil. Konu bu değil yani. Yaptıklarınız efendim. Kısa bir ara sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: telefonu alanlara Braun FS1000 Face Mini tüy alma makinesi veya seçili Oral-B Vitality diş fırçalarından biri hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
2: Tatil Sepeti.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Bahçedeki çam ağaçlarında tırtıllar olurdu diyor. O tırtılları yakalayıp kardeşlerimle yarış yaptırıyorduk. Askerlerimiz oluyordu onlar. Ama gün boyu da kaşınıyorduk diyor. Günlerce kaşınırsın ya. Bilir misin bilmiyorum ama tırtıl öyle bir şeydir.
1: Yok.
0: Tırtılın üstündeki o malzeme neyse artık. Ay tam şu anda şey demek istedim ya, keratin malzemesi. Böyle teknik tabir kullanırlar ya, bayılırım ona. Ama sinek ilacı çok var. Dün bir abimiz bağlandı, bir kardeşimiz. Sinek ilacı şoförüydü hatırlarsanız. Evet. Dün biraz da o bağlanınca konuyu bugün öyle yaptık. Ondan biraz kopya çektik yani. Mahallede sinek ilaçlama araçları girdi. Onların peşine takılıp duman içinden koşmak. İyi ölmeden bugünlere gelmiş olmak diye de. Evet, tencere kapaklarıyla otobüsçülük bilir misiniz? Bilmez miyiz efendim? Bilmez miyiz?
1: En sevdiğim.
0: Ya ben onu oynamayı sonra bıraktım. Annem, herkes oynuyor tabii mahallede, hatırlıyorum bir de. Niye oğlum, sen niye kazılmıyorsun? Alışkanlık olur. Yarın öbür gün arabam olduğunda da o sesi çıkarırım. Bak vallahi billahi annemi arayayım şimdi, sorayım, böyle anlatır yani. Alışkanlık olur diye bırakmışım onu oynamayı. Çünkü halbuki bırakmamam lazımdı. Buna devam edenler ileride fenomen oldu. Şov habere çıktılar ya. Hatırlamıyor musunuz?
1: Ne diye çıktılar?
0: Ağzıyla ses çıkarıyor.
1: Evet.
0: Da. Bizim de böyle bir dinleyicimiz vardı. Ara gazı veriyordu. Dur, burada var mı? Vereyim ben size onu. Araba sesi miydi? Araba sesi Burak. He bak, bu dinleyicimiz sabah yayınına bağlandı. Adam şu sesi çıkardı ya. Arada şey verdi, duydunuz mu? Nos verdi.
1: Tabii.
0: Çocukken yüksek olan her yerden atlama rahatsızlığı vardı. 10 basamaklı merdivenin en üstünden zemine. Diyor, yüksek bir tepeden her yerden bir zıplama durumu vardı. Kız çocuklarına yaptırmazlardı ama anneler hep uyardı.
1: Onlar minderin üstünden.
0: Değil mi? Narin ya onlar. Bir şey olur, bir şey gelir falan. Zeynep Aliye ile işten dönüyoruz. Fatih abi size selamınızı alırız. Tabii ki efendim. Prensese bak. Allah seni be. Çok tatlı. Maşallah. Bir de kırmızı güller var. Anneye mi gidiyor bu? Hı? Baba belli ki çocuğu geç almış. Çocuk evde ötecek. Zeynep Ali annesine söyleyecek. Babam beni geç aldı, annem biliyor musun? Herkesin babası aldı, babam beni geç aldı diyecek. Evet efendim, o yüzden bir kırmızı güller var. Anneye gidiyor galiba. Yenge hanıma selamlar. Çocukken yaptığınız saçma sapan şeyler. Mevzu bu. Bıdı bıdı bıt bıt bıt bıt bıt. Bir kedi kuyruğundan... Evet ya, çok geldi ya. Bu kedileri niye böyle yaptık biz ya?
1: Ne kediler ne çekmiş bizden.
0: Vallahi
1: ya.
0: Vallahi ya. Yatak yorgan üste yer anlamadım. Bahadır Bey anlayamadım mesajınızı. Yoldan geçen arabalara abi tekerleğin dönüyor şakasını. Dövülüyor muydunuz peki? Dövüyorlar mıydı? Efendim. Yanda bir inşaat vardı. Komşu çocuklarıyla oradaki inşaat malzemelerini çalıp bizim binanın önüne havuz yapmaya kalktık. 30 santimde kazdık diyor ama sonra bıraktık demiş efendim. Daha fazla devam edemedik. Belli ki mahallede Laz müteahhit yoktu. Olurdu. Bakayım. Dedemin bastonu minder arasına dik sıkıştırarak. Yani dedemin bastonunu minder arasına dik sıkıştırarak vites yapıyorduk. Sırt minderini gaz fren yapıyorduk. Tabureyi.

0: koyuyorduk. Yoğurt kafasını, kovasını direksiyon. Küçük kardeşim muavin. Saatlerce otobüs yolculuğu.
1: Çok iyi.
0: Yolcu taşıyordum diyor. Çok başarılıymış.
1: Muavini bile var yani. Evet.
0: Çocuk yaptığınız saçma sapan şeyler. Civciv besledik olur mu? Olmaz efendim, saçma dedik. Manasız olması lazım. Başka ne varmış? Başka ne varmış?
1: Civciv hayatımda en çok korktuğum hayvan.
0: Allah, sen bunu bir kere daha söylemiştin bize.
1: Söylemiş miydin?
0: Evet, hatırlıyorum. Ya da Şevval mi söyledi acaba? Şey, Sena mı söyledi acaba?
1: Sena olabilir.
0: Sena olabilir. Tükürük savaşı. İşte aradığım bu. Bunu arıyorum ben. Ulan ne tükürüyorduk ya. Vallahi billahi be. Yapmıyorduk deme şimdi, öyle
1: yapmadım.
0: Bakıyorsun.
1: Gerçekten yapmadım.
0: Abi ağzın burnun her yerin üstü mü? Tişörtün tükürük olurdu. Tükürük savaşı yapıyorduk ya. Ya bilmiyoruz ki kardeşim ya yaptığımızın zararlı kötü bir şey olduğunu. Instagram'da yok, YouTube'da yok. Ne yapalım? Oyun üretiyoruz işte kendimizce. Eğlenebildiğimiz kadar. Tükürük savaşının asıl altında yatan sebebi o. Yani o kadar çok oyun üretmişiz, o kadar sıkılmışız ki iş iğrençleşmeye gelmiş yani. Ne yapalım? Birbirimize tükürük atalım. Serdar'a söyle bunu kullanmasın. Tükürdüm çünkü mikrofona.
1: O da tükürür belki. Tükürük savaşı.
0: Tükürük savaşı. Çocukken yaptıklarım büyüyünce yapacaklarım garantisi değilmiş diyor efendim. Keltoş geldik, mevzu ne? Mevzu bu işte. Çocukken yaptığınız saçma sapan şeyler. Ağzımızda kibrit söndürme.
1: Onu ağız içinde. Işte.
0: Evet, hepimiz onu yapmıştık. Neye özeniyorduk? İşte bu yerlerde var ya, böyle eğlence yerlerinde ağzına alev topu alıp puh diye böyle alkolle yukarıya alev gösterisi Sırlam. Yapanlara özeniyorduk. Onlarla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Efendim, boncuk tabancayla savaş yapıp birbirimizin neresine geldiğine bakılmaksızın sıkmak. Doğru.
1: Çok severdim. Bir de çatapat vardı.
0: Çatapat da vardı ama bu boncuk tabancası çok meşhurdu ve herkes birbirine sıkardı. Olur olmaz yerlere bir de sıkardık. Zaten ülkede paintball o yüzden tuttu. Yani sıkmayı seviyoruz abi. Kurtlar Vadisi o yüzden tuttu. Çocukken nasıl yetiştirirsen o jenerasyonu bir şey sunman lazım. Efendim, azı baba böceğinin bacağına 2 metre kadar ip bağlayıp uçurmak. Uçurtma gibi diyor. Annemlerle köye gittik. Herkes öğlen uykusuna yattı. Hava çok sıcak. Tavuk kümesindeki tavuklar sıcaktan yanmasın diye hepsini hortumla suladım. Fazla sulamışım. 30 tavuğun 20'si helak oldu diyor. Hortumla dövdüler. Aykut yazmış. Aykutcuğum, hayatta olma mucize. Patlayana kadar su içip mideden gelen sesleri dinletmek. Abi çok güzelmiş.
1: Su savaşı da vardı. Su savaşı yapardık balonlarla.
0: Evet efendim. Bazı yarışlar var, yazılmış dinleyicilerimize okuyamıyorum. Özellikle erkek dinleyicilerimiz bazı yarışlara girmişler. Söylemeyeyim şimdi ben ne olduğunu da anlayan anlasın. İşte onun yarışına girmişler. Tabii yani bu erkek çocukların böyle bir fütursuz bir durumu var. Ama tabii her yerde yapmazdık böyle bir şeyi canım. O kadar da değil. Ahlak sahibiydik yani çocuk da olsak. En azından rüzgarsız bir... yapıyorduk, bunu yapıyorduk. Özür dileriz. Geçen arabalara tüftü plastik boruyla külah atmak. Evet, arabanın birinin camından girdi, diğer camdan çıkmıştı diyor efendim. Lan nasıl denk getir, olimpiyatlara katılman lazım.
1: Gerçekten.
0: Vallahi helal olsun ya. Biz yeşil su borusuyla kağıttan yaptığımız külahları içine koyar satardık. Şey atardık. Efendim. Başka ne varmış? Başka ne varmış? Evet. Güzel kardeşim, o kadar çok hadi hadi hadi lütfen yazmış ki. Ana mesaja gelmek için o kadar yukarı çıktım ki. Artık bir yerde bıraktım.
1: Evet ya, ben de
0: geçtim
1: şu an gördüm.
0: Geçtim. Evet. Çocukken yapılan saçma sapan şeyler. Deodorant ve çakmaktan alev silahı.
1: Hala yapıyorum desem evde.
0: Ben de yapıyorum. Bu zararlı, bu kötü bir şey bu arada. Yani bizi dinleyen minikler varsa özenmesinler. Bunlar bizim yaptığımız yanlış şeyler. Ya bunları yapmayın diye anlatıyoruz. Bunlar kötü şeyler. Yapmayın sakın. YouTube'a girin, YouTube izleyin. ne bileyim bir şeyler yapın. Tabletten kafanızı kaldırmayın ama böyle alevler malevler falan. Bunlar tehlikeli şeyler, tamam mı minikler? Sakın, sakın, aman ha. Teyzemin oğlu ile teyzemin cadde üstündeki evinin balkonunda karşı apartmanda oturan kelamcaya kağıt külah yapıp hortum atmak. Hortumla atmak. Sonra eğilmek. Oha. Abi her Türk asker doğar gerçekten. Eğiliyorduk diyor yani. Yere mermer koyup kayma çok geldi. Evet. Şunu kaldırayım, dedemin bastonu mesajını kaldırayım efendim. Bu arada dedemin bastonu derken böyle bir tekerleme var, o değil. Mesaj öyle başlıyordu, o yüzden öyle şey yaptım. Peki güzel. Katılımı çok sevdim ya. Şahane şeyler yazıyorsunuz efendim. Ara gideceğiz, dönüşte telefonlarla devam. WhatsApp'tan ara beni yazmanız yeterli. Şevo sizi arayacak. 536-901-8902. Hanımlar ve beyler, kendine güvenen biri gelsin. İki lafın belini kıralım. Çocukken yaptığınız sapur supur şeyler. Alem FM'de mevzu bu. Hatırlatalım, yeni platformumuz devrede efendim. Alem Portal. İçinde 4 dijital radyo var. Slow, Plaktan, Atmosfer ve Farabesk. Şimdi bir ara, sonra saat başı, sonra telefonlarla.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş Salih Uçan, Christian Aslani, Jota Silva, Cengiz Ünder, El Bilal Ture ve Davis Vazquez'le yollarını ayırdığını açıkladı. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Bugün saat 19'da İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile, saat 23'te Belçika Senegal ile karşılaşacak. Saat 3'te ise ABD ile Bosna Hersek kozlarını paylaşacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon'ın 2. turunda ABD'li Clear Lu'ya 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 37 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 29 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 52 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 32, Ankara 36, İzmir 35, Antalya 31, Adana 33, Kayseri 35, Trabzon 26, Erzurum 30 ve Diyarbakır 40 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Ömer geldi. Ömerciğim merhaba, iyi akşamlar.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Nasılsın Ömer?
1: İyi, siz nasılsınız?
0: Taş gibiyiz efendim. Barış abinin sözleriyle kendimizden geçtik.
1: Aynen, yüksek ses dinliyordun. Siz arayınca sağa çektin.
0: En sevdiğim erkek modeli. Sağa çeken erkeğe bayılırım. Bazıları sola çekiyor, çok tarzım değil. Siyasi şaka değildi, siyasi şaka değildi, onu söyleyeyim. Ömerciğim neredesin? İstanbul'da mı?
1: İstanbul'dayım.
0: Bir de İstanbul'da sağa çeken erkek. En sevdiğim erkek. Sakın rot balans yaptırma Ömerciğim.
1: Solda hiç yer yok zaten. Her yer dolu.
0: Değil mi, değil mi, değil mi? Ömerciğim çocukken falan saçma sapan şeyler. Bir tane alabilir miyiz?
1: Allah, ben çok berbat bir şey yaptım.

0: lastikleri patlatıp geçmişler.
1: O kadar da değil ya.
0: Çocukluğundan beri aklının bir kenarında peki vicdan azabı çekiyor musun?
1: Allah, aklıma geldikçe üzülüyorum ya.
0: Unutamamış ki adam, 20 yıl geçmiş yayına bağlanıp anlattı, düşün.
1: Ne 20 yılı, 40 yıl geçti.
0: 40 kaç yaşındasın ki?
1: 40.
0: Yani 0 yaşında mı yaptın oğlum, nasıl 40 yıl nasıl geçebilir ya? Doğumhaneden çıktım abi, hemen gidip.
1: Hadi 30 yıl diyelim. 10 yaşlarındaydım.
0: Ya de öyle olsun peki. Ya şimdi biri senin arabana bunu yapsa peki, iyi hisseder misin?
1: Vallahi demek ki ben bir şey yapmışım derim.
0: Hmm.
1: Yani bir mesaj hissederim orada.
0: Alırım mesajı diyorsun. Evet. Peki mesela bir hafta boyunca sürekli arabana birileri zarar veriyor. Şey der misin, düşmanlarım var herhalde ya da biri gözdağı veriyor bilmem ne falan.
1: Tabii böyle. Ki yani kasıtlı olarak çiziliyorsa, aynası kırılıyorsa, sileceği bükülüyorsa.
0: Ne yaparsın, ne yaparsın peki mesela?
1: Ne yapabilirsin böyle? Kamera kaydı varsa kamera kayıtlarından incelersin.
0: Oğlum bir polise bir gideydin ya hemen.
1: Polise gitmen için önce kayıt bulman lazım.
0: Sana ne, onu polis bulacak, sen ne ilgileniyorsun onunla? Polise gitmiyor adam ya.
1: Biz Türk'üz, genlerimiz de var araştırma.
0: Önce bir kendimiz çözelim. Çözemezsek polisimizi yormayalım, devletin polisini
1: önce
0: diyor
1: kimmiş
0: şimdi.
1: Kimmiş onu bulalım belki.
0: Hatta var ya bu çözer, enseden tutup polise götürür. Ah amirim, yakaladım, ah bu. Aynen, tam öyle. Türk tam. Ömerciğim şahane bir insansın kardeşim.
1: Siz de.
0: Yanaklarından öpüyorum, alkışlarla uğurluyorum. Ömer Yüce Türk. Ya şey, Yüce Yurt'muş. Evet. Bundan sonra senin soyadını değiştim. Yüce Türk.
1: Evet. Herkes öyle diyor zaten.
0: Eyvallah. Ömer'im görüşürüz.
1: Görüşmek üzere. Var olun.
0: Kırk yıldır yapıyorum ha. Kemal Bey geldi. Kemal Beyciğim.
2: Benim buyurun, Emre'yi kullanıyorum ama.
0: Emre'yi mi? Kemal Emre. Emre. Kemal Emre Gencer. Tamam, yönetici evet, adı evet. Diyecektim. Şey, yöneticiymiş tam da. Kemal'cim, evet. Şey, Emre'cim ne yapıyorsun?
2: İyiyim. Teşekkürler. Sağ olun. Nasılsınız?
0: Abi madem üst düzey yöneticisiniz, Kemal'i kullansanız ya. Ben Kemal ismini Emre'den daha çok ciddiye alırım. Mesela Kemal Bey geliyor. Bir de şey, Emre Bey geliyor. Hiç yani aynı havayı vermiyor. Bence Kemal'i kullanmalısınız. Küstüm öyle.
3: Küstü galiba.
0: Kemal... Yok, sesi gitti, bir problem var şu anda. Kemal'cim duyuyor musun? Huhu. Ah gitti. Seste problem var. Neyse, bir daha alalım Kemal Bey'i, bir daha hemen alalım. Sana zahmet Şevocuğum. Yöneticiler hassas olur. Yok yok. Ses kesilmiş. Meğersem, halbüsem. Düzelir. Birazdan alırız inşallah. Hızlı, seriden Şevval'cim. Bakayım ne kadar hızlı bağlayacaksın. Bağladın mı? 5, 4, 3 geliyor mu? Geldi mi? Gelmek üzere. Tamam hadi gelsin o zaman. Geldi bile, vay be. Aferin kız, sana çok hızlı bağladı. Kemal Emre orada mıyız?
2: Benim buradayım.
0: Kendini bir telefon mu alsan artık, yöneticiyim diye bizi yiyorsun burada.
2: Abi telefonum en iyisi de şey çekmiyor galiba.
0: Operatör en iyisi değil.
2: Operatör en iyisi değil. Marka söylemeyeyim de.
0: Yok aman telefonu. Dur şimdi davalı getirmemiz. Fırtın patlamayalım yani. Kemal'cim. Kemal diyeceğim sana ya. Kemal daha yönetici adı.
2: Tamam, devam öyle devam edelim.
0: Eyvallah. Kaç kişiyi yönetiyorsunuz Kemal Emre Bey?
2: Yani şu an sadece yani sen öyle demeyeyim, öyle deyince büyük gibi olacak da 250 çalışanımız var işte.
0: 250 kişi.
2: Dünya genelinde 300-3000 civarı.
0: Oo, global markada.
2: Alman firmasındayız.
0: Acilen operatörünü değiştir ama çabuk. İnşallah bir operatör firmasında şey değilsin, markasında değilsindir yönetici. Çekmiyor adamın telefonu ya. İstanbul'dan arıyor bir de. Nerede İstanbul'da, neredesiniz?
2: Şehirdeyim.
0: Ne? Bak, ne?
3: Eskişehir.
0: İstanbul Eskişehir. Yazıyor burada, özür dilerim. Eskişehir. Hmm, tamam.
2: Yok aslında iyi de yerdeyim. Etrafım açık, niye çekmiyor ki?
0: Şu an düzeldi. Çocukken yaptığınız bir saçma sapan bir şey söyler misiniz bize?
2: Ya şimdi konumum gereği anlatsam mı bilmiyorum da.
0: Ya yerim konumunu senin ya, anlat ya. Eskişehir'desin oğlum, konumunun ne önemi var? Konum olarak şimdi... Eskişehir değil mi abi?
2: Evet evet.
0: Tamam anlat.
2: Kütahyalıyım ben de. Şimdi köye giderdik biz küçükken teyze oğullarıyla. Orada dedemin eşeği vardı.
0: Aman hep abi.
2: Biz köye gidince zaten herkes kaçardı. Yok yok, tehlikeli bir şey anlatmayacağım.
0: Tamam evet.
2: Onu anlatmayacağım.
0: Tamam.
2: Biz eşeği kıraathaneye götürüp orada eşeğe çay içirmiştik.
0: İçti mi?
2: Bu köy içti. Millet de ona şaşırdı zaten. Bu eşek nasıl çay içer diye.
0: Nasıl içirdi? Tasa mı koydunuz? Nasıl içti? Merak ettim.
2: Yok abi, böyle bardakla içirmiştik ya. Bizim eşek bizim gibiydi. Böyle anlayışlıydı.
0: Buraya kadar geldin, eşek gibi içeceksin. Öyle bir şaka yapmadınız tabii.

0: Yalan.
1: Yok yok değil. Hep beraber 3 çay söyledik. 3 değil. 4 çay söyledik.
0: 4 çay bir eşeğe.
1: Evet evet. Dedi ki siz 3 kişisiniz. Yok dedi bizim eşek de içiyor.
0: Eşek değilsiniz de bana da söyleyin dedi. Öyle mi dedi acaba?
1: Evet evet. Adam da bizle uğraşmamak için vermişti abi 4 çayı ve içtik. Öyle yani. Biz köye gittik mi zaten millet...
0: Oğlum bir kimin fikriydi derler. Bir dakika bu kimin fikriydi ya eşeğe çay içirelim?
1: Ortaktı galiba ya bilmiyorum ki abi.
0: Ortak fikir.
1: Evet ortak fikir teyze oğullarıyla.
0: Sonra bu adam yönetici mi oldu ileride? Vay be nereden nereye abi çalışmak işte azim.
1: İbretlik işte kimse demesin ki biz buralardayız yönetici olamayız.
0: Abi demesin bak yani. Bu sohbeti şöyle bağlaman lazım. Nerede bir eşek görsem... Aklıma o kahvehanedeki o kare gelir falan gibi bir şey.
1: İşte yapmadım. O eşek gelir. Yok ama işte eşek göremiyoruz ki artık.
0: Yok gerçi be.
1: Çok görüyoruz da.
0: Şu an trafikteysen görürsün çok.
1: Evet evet.
0: Çok var
1: evet.
0: Trafikte illa ki.
1: Trafikteyim var.
0: Eşeği çay içirmek. İlginç bir şey. Evet. Peki şey hayvanın hareketlerinden anladınız mı? Beğendi mi beğenmedi mi? Hani şey oldu mu?
1: Yani o bize çok... Şey veremezdi. Her dediğimizi yapardı yani. Beğenmişti bence.
0: Yakın yok bir arkadaşından sonuna... bahsediyor gibi anlat. Seherdi abi diyor. Bizde öyle bir dostluğumuz kadar... vardı.
1: Ama şimdi biz onu doğduğundan beri büyüttük beraber kucağımızda. Bayağı zaman geçirdik yani.
0: Sizi biliyor artık tanıyor.
1: Bilir,
0: eşekler bilir bu arada ve... çok akıllı hayvanlardır efendim. Evet.
1: Ne için de bilir evet.
0: Evet gerçekten bak samimi söylüyorum. Eşekleri biz belki halk arasında hani böyle bir hakaret olarak bu hayvanı kullanırız ama bir kere insanlığa çok faydalı. İki çok akıllı hayvanlar. Üç gözleri çok güzeldir. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Eşek gözlü diye bir tabir vardı. Gerçekten hele bir de yavru eşek sıpaların gözleri falan bayılırsın ya. Saatlerce izle o gözlerini yani.
2: Zeytin gibi.
0: Efendim?
2: Zeytin gibi.
0: Zeytin gibi. Bu çayın parasını kim ödedi bu arada? Onu gerçekten merak ediyorum.
1: Biz onu ödemedik abi. Onu da ödemeden kaçıyorduk.
0: Bak sana benzeyen biri Seçkin Bey yazmış. Köyde biz de eşeğimize çay içirirdik. Acayip mi yani bu yazmış. Oğlum bize acayip geldi valla. Eşeğe çay içirmek ne kadar normalmiş ya bak.
1: Seçkin... O nerede yaşıyormuş? Ben de ilk defa duydum. Bizim dışımızda yapan yoktur diye düşünüyorum.
0: Lan sizin köyden olmasın acaba ya.
1: Teyze olmasın.
0: Seçkin adam. Ha, Rumuz'la bağlanıyor olabilir. Sizin köy neresi?
1: Kütahya Çavdarhisar.
0: Kütahya'da. Sorduk. Seçkin Bey Kütahya'dan mısınız efendim? Eğer öyleyse sizi yan telefon olarak bağlamak isterim.
1: Hemşerimizle görüşelim ama ben şaşırdım falan.
0: Çay sıcak mıydı? Garip detaylar soruyordu. Nice artık telefonu kapatmanın vakti gelmiş belli ki.
1: Merak edenlere numaram verebilirsiniz abi.
0: Çay sıcak mıydı? Öyle olsa eşek şakası olurdu. Biraz ılıklaştırmışlardır. Değil mi?
1: Ya tabii biraz yapmışızdı. Biz de o zaman belki sıcak içemiyorduk yani. Küçüktük yani.
0: Evet, evet efendim. Evet. Eğer abi. Çayın parasını vermemişlerse eşeklik etmişler. Abi. Dinleyici çok evet. Acayip değil mi ya?
1: Ama yani olabilir yani. Dört eşek. Demeyelim ya demeyelim.
0: Sen dedin abi biz bir şey demedik ki biz seni dinliyoruz. Sadece. Tamam. Peki. Çok öpüyorum.
1: Biz de abi.
0: Çok eğlendik. Gerçekten.
1: Teşekkürler.
0: Çok lezzetli bir insansınız. Eskişehir'i selam ederiz efendim.
1: Sağ olun selamlar görüşmek üzere.
0: İki telefona daha ihtiyacımız var. WhatsApp'tan ara beni keltoş yazmanız yeterli. Şevval sizi bağlar. Arada iki V yok, W var. Şevval şeklinde. 536-901-8902. Ney?
3: Nasıl? Hadi canım. Beraber mi?

0: Ya bizim Umut Bezgin video atmış Instagram'a, gördünüz mü? Eşini dolandırmaya çalışıyor. Allah aşkına bak videoya baksana be. Bu radyodan Umut'u kesti, evdekileri dolandırıyor. Şakalar yani, şakalar efendim. Radyoda herkese borcu var biliyor musun? Bizim Şevval'den en son. Kaç para almıştık?
1: 250.
0: Instagram'a video atmış bizim Umut Bezgin efendim. Eşini dolandırmaya çalışıyor. Altına şey yazar mısınız? Kendini Umut Bezgin diye tanıtan insanlara karşı dolandırılmayın. Instagram Umut Bezgin hesabından son videosuna bakın bizimkinin efendim. Yazık. Nilay'dı yavrum, ne yapsın? Eşi yani. Arada çocuk var. Yoksa şutlar. Emine Hanım merhaba, iyi akşamlar.
2: Merhabalar.
0: Merhaba, nasılsınız?
2: Teşekkürler, siz nasılsınız?
0: Efendim ne kadar pırıl pırıl geliyor sesiniz maşallah. Bağlanmadan önce piyangoyu mu tuturduk, ne oldu?
2: Yok valla, öyle bir insanım zaten.
0: Neşeli, eğlenceli sürekli.
2: Evet, evet. Darbuka kursundan çıktım, eve gidiyorum.
0: Darbuka kursu?
2: Evet.
0: Bizim Bilal Göregen dinliyor şu an, biliyor musun?
2: Evet.
0: Bak, vallahi billahi bak. Kız bağlayayım mı yan telefonu hemen Bilal'i?
2: Yok.
0: Müziğin deası Bilal. Yürü be. Bugün bağlamak istiyoruz Bilal'i. 19.30 dönüş inşallah. Darbuka'ya nereden sardınız efendim? Ne oldu? Nasıl oldu?
2: Vallahi böyle hayatıma bir action arıyordum. Hmm. Ona karar verdim.
0: Bir şeye vurmam lazım mı? Öyle mi?
2: Gibi enerji atmak böyle. Bir hareket.
0: Kimi dövemiyordun onu söyle bize. Kimi dövemedin de hani darbukayla bunu çözebilirim diye.
2: Ya şey hadi, güzel, ritim duygusu güzel bir şey ya böyle. Kıpır kıpır, içim de kıpır kıpır. Beni böyle heyecanlandırıyor. Güzel bir şey yani.
0: Eyvallah, artık doğruyu açıklayalım. Sevgili dinleyiciler, Emine Hanım önemli bir darbuka virtüözü ve önden bize kaydını da gönderdi. Bir tane hazırsanız o darbuka kaydını dinletiyorum. Emine Hanım hazırsanız veriyorum efendim. Kendisi dün gönderdi kaydı. Emine Demirci, meşhur darbuka virtüözü, veriyorum efendim. Emre'm çok iyi çalmışsın.
2: Bugün de kursun ilk günüydü ama.
0: Kursun ilk günü mü? Ulan çok talihsiz oldu ya. Yemedik
1: çok iyiymişsiniz
0: kimse.
1: O zaman.
0: İlk günde böyleyse siz var ya, darbuka işine girin. Fabrika kurun. Olur yani. O ataklar evet, mataklar evet. O neydi öyle ya diyecektim. İlk günmüş.
1: Müthişmiş.
2: Evet, bu yolda ilerliyorum.
0: Neredesiniz şu an? Dümde misiniz?
2: Düm ve tek, evet.
0: Hayır, teke geçtiniz mi?
2: Tabii ki.
0: Çok iyi.
2: Ondan sonra aldık.
0: Dörtlüdür o zaten.

0: Yani düm tek Eşref tek. Düm tek Eşref tek. Düm tek Eşref tek. Öyle vurulur o. Peki ilk hani gitar çalmaya başlayanlar biliyorsunuz Akdeniz akşamları hani falan kolaydır. Ya da Nothing Else Matters falan çalarsın. Darbuka'da şey ne peki ilk başlanacak şarkı bu, şarkıcı.
1: Bizim hocamız
0: Şaksuka belki.
1: Yok. Tarkan'dan Dudu Dudu ile başladı.
0: Ooo kız Emine hoca çok iyi ben sana söyleyeyim.
1: Çok iyiydi.
0: Vallahi çok iyi çok iyiydi derken kafa şişti bıraktı mı işi ilk günden. Çok iyiydi dedi. Duruyor mu?
1: İyi iyi iyi gayet iyi evet.
0: Dudu Dudu ile başlamış bak giriş şu.
1: Evet işte.
0: Akatay kardeşler galiba. Bunu çalan Mehmet Akatay olması lazım. Çok güzel çalar. İkinci
1: ben
0: şarkı...
1: Ben de bu yolda ilerliyorum.
0: Ya Dudu'ya gelemezsin de. Yani belki kuzu. Kuzu kuzu belki. Darbuka senin mi?
1: Evet aldım.
0: Hoca çakal ama ben sana söyleyeyim. Kendi darbukasını ziyan etmek istemiyorum. Kaça aldın darbuka? Ne kadar darbuka piyasası? Hiç hakir
1: vallahi,
0: olmadığım bir konu.
1: Yani 1500'e falan da aldığımda herhalde ya.
0: Ne zaman aldın?
1: 3-4 ay önce aldım. 3-4 aydır fırsat bulamamıştım. Çok 3-4 şükür
0: 4 ay önce 1500. Şu an tahmini şu anda 12-13 bin lira olması lazım. Şu an alanda alsın bu arada ya. Her şeye zam geliyor kardeşim.
1: Doğru.
0: Konuyu değiştirebilirim bu arada rahatsız olduysan darbukadan.
1: Yok hayır. Haftaya da oryantal kursuna başlıyorum.
0: Sen abarttın iyice ama yeter ya. Durup sürpriz yumurta gibi ya. Şimdi...
2: Ben de istiyorum.
0: Ne
2: oryantali.
0: Oryantal.
1: Acayip eğlenmek lazım ya bence.
0: Emine peki yeni bir konsept mi var kafanda? Yani hem çalayım hem oyun. Bu devleri de kimse sultan. Ver darbukamı ver. Öyle bir şey mi?
1: Yani evet hayatıma yeni bir fantezi getirmeye karar verdim. Bir değişiklik.
0: Eğlence
1: yaş
0: anlamında.
1: Yaş 35. Hı-hı. Evet yaş 35. O yüzden artık değiştirmek lazım bazı şeyleri.
0: Sevgili dinleyiciler böyle. Yani erkekler dedi, kadınlar dedi. Kadınlarda durum ikiye ayrılıyor. Ya kedi köpeğe sarıyorsunuz. Ya,
1: o var zaten.
0: O da mı var?
1: O zaten var. Bir köpek, bir erkek çocuk, bir koca. Şimdi darbukayla dans özlük.
0: Oryantal nereden çıktı oryantal?
1: Evliyim dedim ya.
0: Tamam bir dakika. Hayır şöyle bir yerden bir konu açıldı Emine. Enişte bey belli ki eğlenceye düşkün, seviyor. Tatillerde matillerde batacaksınız anladın. Dedin ki hayatım yeter artık. Daha sözlere taktığın paralar mı dedin, öyle mi dedin?
1: Yok aslında böyle değil de işte 35'inden sonra insan değişiyormuş.
0: Ama hayatı bu kadar sevmeniz yani aktif olmanız, sosyal olmanız muazzam bir şey. Enişte açısından da muazzam, ona sarmıyorsun. O güzel bir şey. O gidiyor mu zaten bir kursa mursa bir şeye?
1: O 101 kursunda prof, ordinaryo kendisi.
0: Okeyci kendisi. 101.
1: Evet aynen öyle.
0: Trabzon mu oynuyorlar?
1: Ben buralara vurdum.
0: Trabzon.
1: Ersen... Ne oynuyorlar hiç bilmiyorum. Ben 101 diye biliyorum.
0: Ha, 100, tamam onlar şey oynuyorlar anladım. Sadece oyun mu oynuyor bu kadar mı ya?
1: Evet.
0: Adamı evet. Tut elinden. Ben aşkım sen de gel oryantal. Ya oryantal olmaz da darbukaya gel. Hani sen de bir iki ritim.
1: Onda şey var gitar ve org var.
0: Bak evde bir müzisyen şeyi var, müzik şeyi var. Çocukta var
1: tabii
0: mı böyle ilgi?
1: Oğlumuz da çok hevesli. Yani sürekli twerk yapıyor. Acayip.
0: Nasıl ya?
1: Öyle oğlum, o kapı gıcırtısına twerk yapar.
0: Yapma şey evladım diyor. Uyun suyun değişir öyle şeyler yapma demiyor musunuz efendim? Ne yapıyorsun çocuğum falan?
1: Yok valla çok eğleniyoruz ya. İyi, evde.
0: Güzel.
1: Aynen.
0: Ne kadar güzel bir aileniz var. Çok keyiflisiniz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok ne iş yapıyorsunuz bu arada yani bu darbuka
1: ben
0: ve...
1: Ben eczacıyım.
0: Bir de üstüne eczacı.
1: Evet eczanemde bahçede insanlarla takılıyorum. Artık dedim bir değişiklik olsun.
0: Çok güzel olmuş.
1: Darbuka çalayım. Mahallem zaten beni çok severler sağ olsunlar. Bir de bunu ekleyeyim dedim.
0: Seni çok seviyorlar. Emin miyiz bundan?
1: Yani ben öyle düşünüyorum.
0: Geldi deli deyip uzaktan bakıp geldi bizim deli. Hangi kurstan geliyor kim bilir deyip. Şimdi ben size sticker göndereceğim hanımefendiciğim. Bu stickerları lütfen darbukanıza yapıştırın. Bize bir de fotoğraf gönderin de mutlu olalım.
1: Olur.
0: Tamam mı?
1: Tabii ki efendim.
0: Şaka bir tarafa bu kadar sosyal olmanız çok güzel. Yani hayatı sevmeniz, bir şeylerle uğraşmanız falan. Eşinize çok selamlarımı iletin lütfen.
1: İletirim tabii ki.
0: Aramaya değer bulduğunuz için de çok teşekkür ederim efendim.
1: Ne demek? Ben bütün iş çıkış günlerimde her gün tabii 5 gün boyunca sizi dinliyorum.
0: Bizi dinleyen bir deli var.

0: Hiç haberimiz yok. Bugün öğrenmiş olduk.
1: Çok seviyorum sizinle. Aa. Böyle bazen hatta siz konuşurken kendi kendime cevap verdiğimi hissediyorum, fark ediyorum.
0: Deli demiştim zaten. Evet. Ne diyorsun
1: ben
0: bize?
1: Ben arabanın içinde hepimiz oturuyoruz da ben muhabbete kapılıyor gibiyim.
0: Ay Allah'ım. Çok eğlencelisiniz. Kaç yaşındasınız?
1: 35.
0: Doğru, kadın 7 kere söyledi. Ben niye bir daha soruyorsam. 35 maşallah.
1: 35 yolun yarısı bitti.
0: Peki ben her eczacıya bunu soruyorum. Size de sorayım. Bu ara hangi ilaçlar gidiyor? İlaç ismi vermeyin ama hangi ilaçlar gidiyor bu ara? Geçen gün bağlanan abimiz şey dedi.
2: Boşaltım sisteminde problem var.
0: Evet, yani altlı üstü fenayız demişti. Ne gidiyor bu ara Adana'da?
1: Biz daha çok sakinleştiriciler üzerinden gidiyoruz galiba. Çünkü gerçekten Adana'dan kaynaklı mı bilmiyorum. Bu ara bir sakinleşelim, içelim, güzelleşelim modundayım.
0: Tamam, sakin. Ben size bu ilaçları vermeyeyim, sizi darbuka kursuna yazın. Ben de gidiyorum falan. Vardır ya böyle bir şey. Yani,
1: evet, muadil. Ama ben şey modundayım. Bakın ben bunu içiyorum, siz de için. Öyle diyorum.
0: Bu niye var ya bizde Emine? Hani ben yapıyorum, sen de. Ya da tişört alacaksın. Satıcı, abi bende var. Aynısı bende var tişörtün ya. Var. Siz eczacılarda da var belli ki. Ben de kullanıyorum falan durumları.
1: Ya tabii biraz daha ikna edici oluyor ama ben o konuda dürüstüm. Kullanıyorsam kullanıyorum derim. Kullanmıyorsam da kullanmıyorum derim yani.
0: Benim bunu satmaya ihtiyacım yok. Zaten kurslara gidiyorum. Param var yani, şey yapma. Şu konuşmadan var ya 92 tane best of çıkar. Şevvalcim.
2: Çıktı bile.
0: Emine Hanım'ın kaydını bol bol dinleyeceğiz bundan sonra Alem Efendi. Best of, bir sürü best of çıkar buradan.
1: Bugün Darbuk hocamız bir video çekeyim dedi hatta. Dedim ki bu kadar da değil yani, buna hazır değil şu anda bütün dünya. O yüzden ama bir sonrakinde kesinlikle çekip göndereceğim size WhatsApp'tan.
0: Tamam, bekliyoruz efendim, mutlaka bekliyoruz. Sizi Darbuk'a çaldık. Bir de madem Oriental'e de gidiyorsunuz şunla uğurlayayım.
1: Emine
0: Hanımcığım, eşinize selamlar. Yakışıklı öpüyoruz.
1: Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.

0: söz girecek diye beklemeyin, söz yok bunda. Şimdi Şevval, senin bir gitmen lazım galiba.
1: He? Söz bekliyordum.
0: Söz yok kız. Ha, elinle böyle yaptın mı? Lavabo mu gideyim?
1: Söz nerede diyorum? Gelsin.
0: Söz yok. Şimdi bir ara, aradan sonra diğer telefonlar. Bilal müsaitse Bilal'i alabiliriz.
1: Tabii.
0: Yanına da birini alabiliriz.
1: Tamam.
0: WhatsApp'tan müsaitim diyen iki dinleyici. Sonuna da bir tane şey yap. Aa sen o şey sen.
1: Tamam, tamam.
0: Anladın mı?
1: Anladım.
0: Tamam, hadi kısa bir ara, aradan sonra geliyoruz.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

Vatan'da. 29 Haziran 6 Temmuz tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 18 A++ MD duvar tipi klima 47.999 liraya, Fakir TVL 90BS kule tipi vantilatör 7.299 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469. Bankam Tombank kartıma bir

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

yakın içimdeki zembere kırıl artık. Tamir mümkün değilse işte abim yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.

0: Tarkan'ım benim be. O oğulların iyiyiz. Onun oğullarını bile ayrı seviyoruz. Bilal geldi mi orada galiba? Bilal orada mısın?
1: Merhabalar Fatih abi.
0: Merhabalar Bilal'ciğim. Bilal, biz uzun zamandır senin ses kaydını kullanıyoruz kardeşim. Bunu sana söylemişlerdir herhalde.
1: Abi. Fatih abicim.
0: Canım.
1: Ya bak, sana şöyle bir şey söyleyeyim. Seven sevdiğine hiçbir şeyin lafını eder mi?
0: Ya bu çocuğun da bu tatlı dilleri yok.
1: Babam eskiden tatlıcıymış, sonradan kaynakçı yapmışlar.
0: Bilal'in de böyle... böyle şakaları vardır, alışın. Bilal, biz seni çok seviyoruz. Halk olarak da çok seviyoruz tabii.
1: Fatih abi, sana bir şey söyleyeyim mi ya?
0: Yani? Söyle.
1: Bak yemin ediyorum, yalanım varsa iki gözüm kör olsun ki ben de seni seviyorum.
0: Eyvallah kardeşim. Var, Bilal'in böyle şakaları var. Biz onu iyi tanıyoruz. Bilal, biz senden darbukayla bir şeyler dinleyeceğiz ama yanında bir de Erhan geldi. Erhan da alalım, bekle.
1: O da mı çalıyor?
0: Bilmiyorum, yani bakacağız. Erhan'cığım orada mısın?
1: Derken, aman aman.
0: Erhan.
2: Merhaba.
0: Merhabalar Erhan'cığım, nasılsın canım?
2: Teşekkürler Fatih Bey, siz nasılsınız?
0: Sağ ol efendim, çok teşekkür ederiz. Beraber Bilal Göregen'den o meşhur performansını dinlemek istiyoruz. Eğer dinleyebilirsek tabii.
2: Tabii.
0: Bilal Bey'i tanıyorsunuz değil mi efendim, Bilal Göregen? Tanımayan yok.
2: Evet, tanıyorum, tanıyorum.
1: Bana Bey deme abi. Bilal Göregen yeterli abi.
0: Bilal Göregen Bey'den darbukayla şu
1: an... Bey değilim abi, estağfurullah. Ben bu halkın hizmetkarı
0: darbukayla... Oğlum Bey olunca kötü bir şey mi oluyor? Bey güzel bir şeydir ya.
1: Yok abi, yok. Biz seninle kardeşiz, boş ver.
0: Tamam, bizim Bilal'den dinleyeceğiz. Bilal'cim hazırsan dinleyelim. Ne dinliyoruz?
1: Adamsın. Bu arada Fatih abicim, şunu söylemek istiyorum. Eğer tabii vakit de yeterse ve siz de uygun görürseniz...
0: Yani birkaç dakikamız var.
1: Birkaç dakikanız var. He, tamam o zaman. Bir sonraki katılımda yaparız. Ben Fatih abicim sana WhatsApp'ta da yazdım ama tekrarında fayda görüyorum. İçerisinde Şevval Hanım'ın da geçtiği güzel bir beste yaptım abi.
0: Haydi. Haydi. Tamam. Erhan abiyi de sıkıştırır mısın araya? Hattın diğer ucundaki Erhan abi.
1: Abi Erhan abiyi de sıkıştırırız tabii ki.
0: Tamam.
2: Tamam. Tamam. Olur olur.
0: Erhan abinin bazı özelliklerini alabiliriz istersen ya da ismen geçirebilirsin. Bilmiyorum nasıl yaparsın ama Erhan abi emekli Sakarya'da yaşayan bir abimizmiş.
1: Erhan abi Sakarya'da yaşıyor. Doğru mu Fatih abi?
0: Doğrudur evet.
2: Doğrudur evet.
1: Tamam, bu arada abi darbukamı hazırlıyorum. Kusura bakma.
0: Hayır canım, ne kusuru? Hepimizin çok sevdiği, ailemizin çocuğu sevgili Bilal'den darbuka şov deyince bize beste yapmış. Acun'a da yapmıştı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ulan Acun mu oluyorum acaba? Bilal'le başladım.
3: Ben kimim? Hülya Avşar.
0: Sen Hülya Avşar'sın. Erhan abi de Sergen Yalçın. Erhan abi uygun mu?
2: Olur, soluğum ben de.
0: Hadi bakalım. Bilal'cim hazır mısın kardeşim?
1: Sesim geliyor mu?
0: Gayet güzel geliyor. İnşallah çaldığında kesilmez. Şimdi böyle telefonların böyle garip özellikleri var ya, yüksek sesle kesiyor mesiyor.
1: Bir saniye abi, hemen bir deneme yapalım.
0: Deneme yapalım. Az önce Emine Hanım bağlandı. Dinledin mi orayı bilmiyorum ama.
1: Evet abi dinledim. 35 yaşında Adana'da yaşıyor. Eczacılık yapıyor. Eşiyle birlikte müziğe gönül veren bir hanımefendi.
0: Doğru.
1: Kendisine de başarılar diliyorum abi.
0: Evet, bu birazcık şey gibi oldu, nazire gibi oldu ama hani Emine yeni başladın ama bizde de Bilal var gibi. Bilal hadi hazırız, başla.
1: Kalitenin ve hizmetin radyosu Alem FM'de Fatih Yıldız.

Yıldırım abimiz ve Şevval ablamızla birlikte Erhan kardeşimizin katılımıyla dinleyicilerimize özel müzik faslı başlıyor. Müziğin dehası bilen yürü be. Allah'ına kurban. Allah'ına kurban.

abimizi güldürüyor. Yaşasın abimiz Fatih Yıldırım. Alem Efendi sabah akşam program yaptı. Onu dinleyenler ondan güzelliği kattı. Ve bir de Şevval ablayı yanına kaldı. Bir de canlı yayına Erhan abimi kattı. Erhan abimiz yaşıyor Sakarya'dan. La kardeşim söylesene adam sakar mı lan? Çocukken yaptık bayağı saçma sapan işler. La kardeşim beni dinleyince gülümsesin işler. Yaptım şimdi besteyi. Eksik eylemeyin bizden desteği. Buralara kadar da dönüp bakarak. Benden sizlere gelsin bu özel nakarat, nakarat, nakarat, nakarat, nakarat, nakarat. Dinleyicileri coşturuyor, baya güzelliklere buluşturuyor.

0: Kadirleri alıyor canlı yayına. Onunla işler duruyor rayına, rayına, rayına. Rabbim artık rayına.
1: Bilal!
2: Harika olmuş ya.
0: Bravo. Zaten bu arada şunu söylemek istiyorum.
2: Ya bırak bir şey söyleme oğlum. Senin bu yetenek bu abi yaradandan ya vallahi.
3: Gerçekten
2: bu,
3: ya.
2: İki dakikada yazdı. Sesi de güzel. Efektler mefekler. Acayip adamsın sen ya.
0: Eyvallah Fatih abicim. O senin adamlığın. Estağfurullah. Ben tabii ki yani sen şimdi beni bunca dinleyici içinde canlı yayına almışsın. Şimdi cüzdanlarda deste biter. Bilal kardeşin de deste bitmez.
2: Bitmez. Bitmez.
0: Tabii yine... şimdi biz mesela Fatih abicim böyle senin gibi kıymetli insanlar bize böyle hadi Bilal kardeşim söyle de dinleyelim dedikleri zaman o mutluluğu dünyanın en güzel parasıyla, dünyanın en güzel sahnesiyle değişmiyoruz. Çok
2: eyvallah. Bir şey soracağım sana. Şimdi sende doğaçlama da var. Darbuka darbuka çalıyorsun. Doğaçlama var. Ama evet. Görmüyorsun bir taraftan. Biz senin dünyanı anlayamıyoruz, yakalayamıyoruz ama.
0: Ben seni görüyorum abi, kalp gözümle.
2: Eyvallah. Bundan şüphemiz yok ama şunu merak ediyorum. Şimdi doğaçlamayı yapıyorsun ya. Doğaçlamayı
0: evet,
2: yapıyorsun.
0: Evet.
2: Söylerken bir sonraki satırı mı düşünüyorsun? Ne söyleyebilirim falan gibi bir tekniği mi var bu? Nasıl oluyor bu? Anlatılabilir bir şey mi bu?
0: Tabii tabii. Ben anlatayım kısaca. Şöyle söyleyeyim. Biliyorsun günümüzde yapay zeka meşhur. Bu yapay değil. Bu doğal zeka. Hatta Bilal zeka. O kadar. Tabii şimdi ben aslında bunu mesela ne zaman yaptım? Sen işte canlı yayına beni aldın. Hani Dudu şarkısı bitti. Hmm. O arada da böyle lönk diye ortaya koydum.
2: Şimdi dinleyicilerimizin sana selamları var. Sevgi gösterileri var. Yazıyorlar çok güzel şeyler. Onlara zaten alışmışsındır sen ama.
0: Yok,
2: şimdi biz Bilal'in kaydını uzun zamandır kullanıyoruz. Şu kaydını vereyim ben bir onu kayıttan vereyim.
0: Tamam, bir dehası Bilal. Yürü be.
2: Ya, biz bunu şarkıların içinde kullanıyoruz ya. Abi bizi bir coşturuyor. Yani böyle bir gaza getiriyor bizi yani. İyi hissettiriyor.
0: Yani
2: bu kaydın bu bölümünü alıp kullanmak isteriz bazı yerleri. Çok keyif aldık.
0: Hatta şöyle yapalım Fatih abicim bu arada. Ben buradan seni böyle bir yayına kattıkları için Alem SM ailesine teşekkür ediyorum.
2: Eyvallah güzel kardeşim.
0: Tabii şimdi biliyorsun artık radyo jingle'ları tıpkı eskiden olduğu gibi her türlü yayınlanıyor. Ben de hani böyle bir ajans gibi değil ya da böyle hani işte Fatih Yıldırım'a jingle yapayım hadi gibi değil de böyle ben seni çok sevdiğim gerçekten bu arada seni Umut abi, Serdar abi yani Alem Efem ailesini komple seviyorum saymama gerek yok. Yani gelirim stüdyoya nerede olursa olsun.
2: Eyvallah bir gün yaparız diyorum. Yaparız zevkle yaparız.
0: Seve seve gelip sana böyle işte şunu yaparım ama bunu isterim demek sizin tamamen senin varlığın yeter diyerek. Güzel bir böyle.
2: Eyvallah. Şimdi teşekkür ederiz. Sağ ol Bilal'cim. Eren abi orada mısın?
4: Buradayım.
2: Süren bitti. Seninle çok konuşamadık ama sözüm olsun. Başka sefer seninle de konuşalım. Olur mu Eren
4: abi?
2: Abi
4: Bilal'in gölgesinde kaldık ya. Bir dahakine buradayız.
2: Bir dahakine söz abi. Bir dahakine seninle daha uzun konuşacağız. Bilal'cim çok teşekkür ederim. Acil reklama gitmem gerekiyor. Eyvallah. Erhan Karışık ve Bilal Göregen. Bilal reklamı sen anons et. Reklama öyle gideyim. Yani tamam, Fatih Yıldırım'da birazdan reklamlar gibi artık sen onu bilirsin.
0: Dol dol dol dol dol.

0: İşte bak Azaz'ın her türlü efkarlar. Fatih Yıldırım birazdan size veda edecek ama öncesinde reklamlar.
1: Hadi görüşürüz. Var olun.
2: Hadi görüşürüz.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Yapay zeka ile harika şarkılar ürettiğini biliyoruz.
4: Şarkılarının Alem FM'in yeni platformu Alem Portal'da yayınlanmasını ister misin?
3: Alem Atmosfer sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
4: Şarkını iletişim et alemfm.com'a gönder. Senin imzanla çalalım.
3: Senin imzanla çalalım.
5: Efendim sonuna geldik, programı bitiriyoruz. Şahaneydiniz. Hepinize çok çok çok teşekkür ederiz. Çok eğlendik. Özellikle finalde sevgili kardeşimiz Bilal'in dahi yani o eğlenceli şovuyla. Abi ben doğaçlamadan çok etkileniyorum ya. Bizim iş de öyle ya, ondan galiba yani. Radyoculuk doğaçlamadır esasında. O da canlı yayında böyle yazıyor, söylüyor, konuşuyor. Bir de dilli. Bir de şeyi de, hatipliği de var yani, böyle konuşuyor konuşuyor
6: İkna
5: falan.
6: İkna ediyor.
5: İkna ediyor. Çok lezzetli, güzel bir kardeşimiz. Çok severiz Bilal Göregen'i. Ah be, Bilal'i şeyi unutsa. Ah. Acun'un numarası var mı sende? Onu sormayı unuttuk ya. Neyse, buradan soralım, WhatsApp'tan yazsın. Bilal, Acun'un numarası var mı ya? Sevgili dinleyiciler, Mondial E-Bike 10 Temmuz'a kadar peşinat artı 9 taksit avantajıyla mağazalarda yerini aldı. Ne peki bu Mondial E-Bike? Biliyorsunuz elektrikli bisiklet diye bir

buraya var. Çok tutuldu, çok sevildi. Bu Mondial e-bike da sektörün en böyle bilinen bisikletlerinden bir tanesi. Elektrikli bisikletlerinden bir tanesi. Tam böyle yaza hazırlık için, peşinat artı 9 taksit için söylüyorum bunu. Çünkü biliyorsunuz artık taksit olayı birçok şeyde bitti yani. Öyle hemen alamıyorsunuz. Evet. Genelde peşinat artık taksit işi bitti. Ama peşinat artı 9 taksit avantajı varken değerlendirilebilir. Kendiniz alabilirsiniz. Arkadaşınıza, eşinize, sevginize, çocuğunuza alabilirsiniz. Mondial'in elektrikli bisikletini. Neden peki bu? Çünkü çevreci, bir de ekonomik. Ya da düzelteyim, ekonomik ve çevreci diye. Önce ekonomiye bakıyoruz maalesef yani. Ama çevreci olması da çok önemli tabii. Sevdiklerinize unutulmayacak bir yaz hediyesi almak isterseniz Mondial bayilerinden alabilirsiniz. Yazın enerjisini yola taşımak isterseniz efendim.

0: Ben gidiyorum ama 22'de bizim Serdar burada olacak. Şov kaldığı yerden devam eder. Serdar'ımı dinlersiniz artık 22'de. 20-22 arası da Alem FM'de sadece en iyiler var. Bana lütfen şehrinizi yazın. En çok nereden dinlendik? Hangi şehirde sesimiz en çok yankılandı? Görmek isteriz. Favorileri alalım. Adana diyorum ben.
1: Ben de Adana diyorum.
0: Hayır, senin başka bir şeydir. Yarıştırmamız için başka bir şey yok.
1: Maraş diyorum.
0: Evet, bak Maraş'ı da çok gördüm. Adana mı Maraş mı, yoksa ikisinden bağımsız güzel ülkemizin başka güzide bir şehri mi? 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattı. Alem Portal size emanet. İçindeki 4 dijital radyo. Cuma günü aramıza yeni bir kardeşimiz katılacak inşallah. Bir aksilik olmazsa sosyal medya tarafında. Onu da sabırsızlıkla bekliyoruz. Sevgili İlknur. Cuma günü aramızda olacak. Aramıza yakın zamanda Hüseyin katıldı. Hüseyin'e acayip uyuz oluyoruz radyonun erkekleri olarak. Böyle bir kaslı kaslı yürümeler gibi bir şekilde. Yani fena uyuz oluyoruz Hüseyin'e. Ama çok efendi bir çocuk, oradan yırtıyor. Yoksa biz kaslı sevmeyiz. Çünkü radyodaki erkeklere bak. Ya göbekli, ya ağzı burnu kaymış. Ya tipsiz, ya bir şey var. Eli yüzü düzgün bir bizim Hüseyin var herhalde. Başka var mı? Ya en eli yüzü düzgün Hüseyin'den sonra yani. Bizim Umut Bezgi. O kadar söyleyeyim. Hemen şöyle ekrana bakıyoruz. En çok nereden dinlenmişiz? İkimiz de patlamışız efendim. Bu akşam en çok İzmir'den dinlenmişiz. Var ol İzmir be! Şov yapmış.

0: niye?
1: Sosyal medyada bizi bulabilirsiniz. Alim FM Com. Şakaları. Şevo.
2: Efendim.
1: Var ol.
2: Siz de var olun.
1: Var mı akrabalardan dinleyen, selam isteyen bir şey?
2: Bu, onlar biraz ara vermek
1: şımardılar
2: istediler.
1: Mı?
2: Şımardılar. Tepeme çıktılar.
1: Babam falan dinliyor mu şu an?
2: Dinliyorlardır muhtemelen.
1: Kızım dinlemiyorsa dinlemiyor diye ya.
2: Babam o kadar şey biri, dengesiz biri ki hiç emin değilim.
1: Ya ikidir babasına garip ifadelerde bulunuyor. Sonra dinleyici diyor ki babasının ne dediği falan.
2: İkizler Burcu ama ne yapayım?
1: Kendisi Tatsız de kabul ediyorsa sorun evet, yok. Peki kendisine selam ederiz. Anneciğine de selamlarımızı iletelim. Hiç gidesim yok, belli olmuştur zaten. Kalasın.

0: Niyeyse bugün...
1: Merhabalar, Iğdır'dan dinliyorum. Cengiz Bey yazmış. Olsun. Bir tane gördük, Iğdır gördük bir tane. UK'den dinleyen var efendim. United Kingdom. Evet, Cengiz Bey.
2: Selamlar.
1: Evet, artı 44 koduyla yazmış. Efendim, Cibuti'den bizim bir abimiz vardı, onu göremedim ya. Hep sona denk gelirdi o. Cibuti, ben mi göremedim acaba? Cibuti'den tek dinleyiciniz diye. Bir insan can gözüyle, evet. Bizim Önder diyor ki göz kapanınca başka bir kudret vermiş diyor şeye.
2: Evet.
1: Bilal'e diyor. Evet. Hakikaten öyle, yetenek. Bu da söyleyelim, havada kalmasın. Iğdır'ın baş harfi Iğdır. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
3: Reklam.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Saç kurutma makinesi değil.

0: Akbay, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk
2: getir. Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.
2: Ölüm bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar.

0: Birazdan reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Getir, bir mutluluk getir. Ama dememek için ama sigorta. Ekspertise
3: Dino Bile. Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.

0: kardeşim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: Reklam.

0: Dostlar sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Hamam böceği neydi kullanılıyor? Hamamı olan mı alıyor? Ne yapıyor mesela?
1: İlaç.
0: Neyinde mesela ilaç, neyinde hamam böceği?
1: Bilmem, böcekleri kullanıyorlar ilaçlarda.
0: Böcekleri mi kullanıyorlar ilaçlarda?
1: Evet.
0: Neyi mesela? Böceğe ağrı kesici veriyorlar. Geçti mi evladım? Profesör, hamam böceğine ne verdiniz? Ters dönmüş.
1: Presliyorlar.
0: Niye oğlum durduk yere?
1: İlaçta kullanıyorlar.
0: Bir şey söyleyeceğim. Dünya halkının bundan şu an haberi oldu bence, biliyor musun?
1: Yo, var.
0: Oğlum sen diyorsun ki kozmetik sektörü diyorsun. Böcekleri diyorsun, presleyip insanlara kremliye mi satıyor diyorsun sen?
1: Belli bir kısmını.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Hanımlar beyler, herkese iyi akşamlar. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 1 Temmuz yıl 2026 günlerden çarşamba. Ha buraya Alem FM ve mevzu başlar.

Şimdi hemen ilk 22 mesajına bakıyoruz. İyi geceler. Bu geceki yayın tüm belediye çalışanlarına gelebilir mi demiş efendim. Tüm dünyadaki tüm belediye çalışanlarına. Benim için gelebilir. Hüseyin bir kontrol ediyor şimdi. Belediye çalışanlarına daha önce armağan etmiş miyiz? Bakıyor Hüseyin. Küsü

0: İyi geceler, sarımsakçı yazmış birisi var.
1: Kastamonu, Taşköprü, Samırsağa geldi. Kilo 200. Kilo 200. Kastamonu, Taşköprü, Samırsağa geldi. Kilo 200.

0: Bizim sinek ilaçlama aracı sokaklarda gezmektedir. İlacın insan hayatına bir zararı yoktur. Camları açın, evinizdeki sinekleri öldürün. Belediyemizin sinek ilaçlama aracı sokaklarımızda geziniyor. Camları açın.
1: Bu arada belediye çalışanlarına gelebiliyormuş sevgili dinleyenler. Dünya üzerinde herhangi bir belediyenin çalışanıysanız bugünkü yayın size geliyor. 0536-901-8902 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Ya da Twitter Serdar Gökalp. Twitter Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. İstanbul'da hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklanmış. İşte yani. Öğrencilikten beri hiç sekmez, hiç sekmez, hiç sekmez. Bak pazartesi günü ensede boza pişirirler. Böyle öyle yani öyle şey sıcak. Salı günü gölgede 50 derece. Çarşamba günü birkaç arkadaşım buhar olur ve su birikintisi. Kavanozda ders dinlerlerdi. Perşembe sıcaklıktan teneffüse çıkamazdık. Teneffüse. Cuma aynı. Cuma son saat artık böyle yani asfalttan buharlar çıkıyor. Okul bitiyor. İstiklal Marşı töreni. Ondan sonra müdür alıyor mikrofonu eline ve
0: değerli öğrenciler, tuvaletlere şişe atıyorsunuz. Atmayınız filan. Herkese iyi tatiller diliyorum.
1: O iyi tatillerde son harfi R ya da o R bitmeden yağmur başlardı hafta sonu. Cumartesi pazar komple yağmur, gocukla bile dışarıda gezemezsin. Pazartesi günü hava yeniden gölgede 50 derece. Valla Süper Mario adası gibiydi ya, yemin ediyorum. Yani hakikaten. Dur bakalım. İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı %63.68. Tehlike biliyorsun, sıkıntı. %75'in İstanbul gibi bir kent için %77 mi demişlerdi? 75 mi demişlerdi, ne demişlerdi? Onun altı her zaman tehlike. Bir de değerli dinleyenlerim, havalar başladı biliyorsun. Hani daha aslında mevsimden de önce başladı. Temmuz'un 10'u gibi falan başlar bu işte. Sıcak, daha da sıcak olacak falan muhabbetleri. Henüz bir yangın haberi yok bildiğim kadarıyla. Büyükada'da bir şey var ama ona da müdahale edildi diye biliyorum. Bir de ağaçlık alanda değil galiba, bir tesis orası. Bu sene inşallah bak ciğerlerimize sahip çıkalım. Ciğerlerimize sahip çıkalım. Ciğerlerimize sahip çıkalım. Bugünkü programın mesajı da bu olsun. Daha yaz başlamadan orman yangınlarıyla alakalı lütfen duyarlı olalım. Yediğimizi içtiğimizi sağa sola atmayalım. Şişedir ya bu, ne olacak ki, doğaya zararı yok diye. Böyle cehalet açıklamalara denk geliyorum ben. Şişe ya bu, bir şey yok, doğaya zararı yok, plastik olsa atmam filan diye atıyorsun, o işte merceklemeyle filan yangın yapıyor. Mangalı çok seviyoruz, tamam, yasak var, yasağı dinlemeyip gidip mangal yapan var, tamam, madem

Yani engel olamıyoruz, bari usulüne uygun yapalım. Benim anlatmama bakmayın, ormanlık alanda ateş nasıl söndürülür? Lütfen en azından bir internette girin bakın. Tamam mı? İnternette girin bir bakın. Yani ormanlık alanda ateş nasıl söndürülür? Ne yapılması lazım falan filan. Havalar çok sıcak, kapının önüne oraya buraya falan hayvanlara su koymayı unutmayalım, olur mu? Ondan sonra ben bütün Twitter'da tweet atılacak her şeyi yayında söyleyeyim. Hayvanlara su koymayı unutmayalım. Havalar çok sıcak, sinirler çok gergin. İnsanlara lütfen özveri, düzgün davranalım. Bize düzgün davranılsın, biz insanlara düzgün davranalım. Sonra trafikte kurallara uyalım. Uyalım da uyalım, yani odur budur falandır filandır. Tamam mı sevgili dinleyenler? Davalar... Hani sıcaklığı yeni yeni gelmişken uyarıları yaptık sevgili dinleyenlerim. İnşallah hadi bakalım. Şimdi günün konusunu söyleyeceğim size, dolanacağız etrafında.

Dünya Kupası ile alakalı da öyle zart diye muhabbeti kesildi farkındaysanız. Ama tabii izleyen var, takip eden var. Ben bu aralar takip etmedim. Güzel maçlar, keyifli maçlar birazcık olmaya başlayacak. Birkaç favori elendi biliyorsunuz. Bütün herkesin sokakta gezen çocuktan hani evde yatan dedeye kadar herkesin favorisi İspanya'ydı. Ne olacak bilmiyorum ama maçlar oynandıkça favori birazcık Fransa denilmeye başlandı. Mbappe değerine değer katıyor. Değerine değer katıyor eleman. İngiltere'de Harry Kane aynı şekilde değerine değer katıyor. Vallahi başka da kimseden bahsedebilir miyiz bilmiyorum. Bu Yamal Mamal falan takip etmedim bilmiyorum. Benim ona yani... Niyeyse hiç kanım ısınmadı zaten o çocuğa bilmiyorum. İnşallah duyup bir şey yapmaz yani, duyar kasmaz bizi bilmiyorum ama. Güzel maçlar önümüzdeki günlerde, daha güzel maçlar bizi bekleyecek ama birkaç favori elendi değil mi? Almanya gitti ya, Almanya. Almanya yok ya Almanya.

Serdar merhaba. Kocam 47 yaşında. Önümüzdeki hafta doğum günü. Kendisine tesbih almak istiyorum. Elinde bir tesbih var. 3-5 senedir aynı tesbih. Değerli bir şey değil. Ama el alışkanlığı oldu. Tesbih konusunda yardımcı olur musun? Zaten öyle bir dükkan açacağım. Serdar'ın tesbihleri falan. Yardımcı dediğim ne bileyim bilmiyorum. Elinde mi devamlı tesbih? Yani nasıl bir tesbih? Maskot ondan sonra ne bir 33'lük falan. Bilemedim. Bir nasıl bir tesbih? Onu dur ben seni işaretleyeyim. Elimden geldiğince sana danışmanlık hizmeti sağlayayım yayında. Şuradan seni işaretleyeyim. Nasıl bir tesbih? 33'lük mi istiyorsunuz? Önce bir buna karar verelim. Ondan sonra taş mı istiyorsunuz? Ağaç mı istiyorsunuz? Buna bir karar verelim. En son kesimine karar verelim. Sonra internette muadillerinin fiyatlarına bakalım. Lütfen gidip 60-70 bin lira verip sıkma kehribar diye olmayan bir kehribar çeşidini, hani sıkma kehribar diye naylona para verip almayın lütfen, tamam mı? Sizi işaretledim şöyle. Nasıl bir tesbih istiyorsunuz? 33'lük mü yoksa başka mı? Elinde maskot mu var? Yani 16'lı olabilir, 19'lu olabilir falan, boncuk sayısı. 33'lük dediğim boncuk sayısı. Bir bakın kocanızın elindeki tesbihin boncuk sayısı 33 ise 33'lük yazın. Başkaysa var. Şöyle diyeyim, elindeki tesbihin boncuk sayısını yazınız efendim bana. Bu. Ondan sonra malı belirleyelim. Tahta mı taş mı? O mu bu mu? Sonra da kesime bakarız. Tamam. Evet, sonra dur bakayım. Bizde çok dalga geçilmişti. Paraguay onları da ya ben buna karşıyım ya. Vallahi sizlik bir şey yok da hani ya ne oldu bize gülmüş diyorsun. Abicim biz elendikten sonra bana ne kim güldü kim eğlendi. Bana ne? Yani bana ne? Ben işin o kısmında değilim ama bari şuralara kadar gelseydik de birazcık heyecan. Bak ben de mesela biz elendiğimizden beri galiba sadece Brezilya maçını seyrettim. Hani koparttı beni yani. Zaten çok fanatik bir futbol şeyi değilim, takipçisi değilim ben. Zannediyorum sadece şeyi seyrettim. O da Neymar oynayacak mı diye seyrettim. Neymar yedeklerdeydi. Bugün de birazcık böyle bir İngiltere maçına baktım. Harry Kane'in ikinci golünü gördüm. Fransa maçını millet anlat bitiremedi. Mbappe şöyle yaptı, Mbappe böyle yaptı filan diye. Bu işte yani kulaktan dolma bilgi bendeki. Çok böyle takipçisi değilim. Ama biz oluyor olsaydık inan ki bana sadece biz varız değil. Herhalde bütün maçları seyredecektim yani. Koparttı bizi yani.

0: Haaland, Haaland, Haaland.
1: İçimde bir sıkıntı.
0: Şarkısı var, internette denk geliyorum bazen. Dün Adem'in kendisi için seçtiği veda şarkısı. Sana bir şey olmasın Yonca Rodi, çok iyiydi. Yine kulaklarını çınlatalım. Adem'in seçtiği her şey iyidir ya. Canımız ciğerimiz. Dinliyor mudur acaba şu an? Gündüz yayınını dinliyordu.

Aşk olsun. Bir şaka malzemesi gönderdik. 3 aydır cevap vermiyorsunuz ya. 3 aydır vermiyorsak vermemişizdir abi. Başka malzeme gönderin. Size zahmet yani. 3 aydır vermiyorsak cevap vermemişizdir. Maalesef her gönderilen şakaya ben bunu yaparım yapamam diye cevap veremiyorum. O işin raconunu anlattım daha önce. Bir ay içerisinde size bir temasım olmazsa anlayın ki malzeme açmamıştır beni. Lütfen başka bir malzemeyle deneyin şansınızı. Olur mu?

Bu gece alamadığımız şeyleri konuşuyoruz sevgili dinleyenler. Nokta nokta noktayı alamadım dediniz, ne var? Neyi alamadınız? Neyi alamadınız? 0536-901-8902 0536-901-8902. Sebebi her ne olursa olsun, sebep kişiye özeldir. Kimi parasızlıktan, kimi vakitsizlikten, kimi ihmalden, kimi ondan, kimi bundan. Hani kimisi parayla alınacak bir şey, kimi parası alınacak bir şey, kimi işte yan odadan alacağı bir şey, kimi mağazadan alacağı bir şey. Olur mu değerli dinleyenlerim? Yani neyi alamadınız? Neyi alamadınız? 0536 901 80

0902. Başlangıç konusu olarak bu. İlerleyen dakikalarda bakacağız, siz belirlersiniz. En güzel katılım gösterenlere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hedaya. Bir adet milli takım tişörtü hedaya. Vallahi tişört gelenler yazıyorlar bana, fotoğraf gönderen var falan. Özür dileyerek, hani bilerek görmezden geldim. Şimdi bir kere bahsedeyim de, bir kere bahsediyorum çünkü dün tişört kazanan abi benimki daha gelmedi diyor. Yani zaten hava sıcak. Zaten hava sıcak. Hani gelenler güle güle giyinin efendim. Güle güle. Valla tişört dağıtmayı bitirme noktasına geldim. Şu benim tişörtüm gelmedi konularından dolayı gerçekten. Neyse, hala devam ediyorken vereyim ama yani. Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hedaya sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 0536-901-8902. Hemen örneğini vereyim. GTA 6 alamadım. Bir haftadır muhabbeti var. Yayında bile 3-4 kere söyledim. Dur bugün alayım, dur yarın alayım. Dur bugün alayım, dur yarın alayım. Dur bugün alayım, dur ya. Hızır diyorsunuz ya, hızır diyorsunuz. Eve gidiyorum, hep bir şey yani. Geçen alayım dedim, bir baktım konsolun kolunun şarjı bitmiş. Şarja takayım dedim, ondan sonra bir daha konsolu açmadım. İlk gün gittim baktım, kredi kartı tanımlama istedi. Dedim sonra yaparım. İkinci gün işte kredi kartı tanımlandı. Ondan sonra dedim ki bir şey oldu, telefon çaldı. Dur dedim, bir kapattım sabah saat 6 dedim. Bu saatten sonra oyun uğraşamam şimdi. Üçüncü gün başka bir şey, dördü. Dün galiba daha, ya dün ya pazar günü aldım joystick'imi. Dedim ki dur şunu satın alayım. Bir de alıp oynayamıyorsun ha, bu şimdi ön sipariş bir de. Yani alıp oynayamadığın bir şey vereceksin yani parayı. Öyle de bir şey. Dur alayım dedim. Joystick'in şarjı bitmiş. Şimdi geldi aklıma. Bugün de eve gideyim, kesin bir şey olur yani. Yani kesin bir şey olur. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler. Neyi alamadınız, neyi alamadınız, neyi alamadınız? Buyurun bakalım, yapıştırın. Ece Seçkin şarkı söylesin, şarkıdan sonra sizin yazdıklarınızla. Olur mu?

0: Bakayım neler alamadık. Değerli dinleyenler. Hadi bakalım neredir? Eve dambıl alacağım, bir türlü alamıyorum. Hep araya bir şey giriyor. Lazım mı? Yani dambıl. O kapı çarpmasın falan diye alıyorsan. Benim de bak söyleyince geldi. Şuralarda bir yerlerde var ama. Hani, nerede bilmiyorum ya. Değerli dinleyenlerim, bir milli takım tişörtü alamadık, bir Alem FM tişörtü alamadık filan diyenler. Yani bunlarla nasıl alabileceksin zaten? Konuya bir katılım göster de. Ben de elimden geleni yapayım. Yani vallahi Çarkı Felek'teki Mehmet Ali Erbil gibiyim ya. Vallahi billahi ya. İyi yayınlar. Bugün iş yerine yeni bir personel başladı. Adamdan elektrik alamadım. Ne yapacağız elektriği? Ne iş yapıyorsunuz siz? Yani adamdan diyor elektrik alamadım diyor. Mesela ne yapması lazım adamın? Yöneticisiniz galiba. Dur bakayım. Şöyle. Bir arayayım. Arayamıyorum niye ya? Allah Allah. Vallahi niye arayamıyorum? Şöyle galiba. Nasıl bir numara varsa aranmıyor adamına. Şöyle ha tamam aradım. Aradın mı? Dur bakayım. Evet tamam aradım. Kapandı niyeyse. Niye? Abi var ya bir sisteme virüs gibi girdin yemin ediyorum ya. Bu nasıl bir numara ya? Bütün operatörlerin kodu var. İşte başı 52'li, sonrası 33, ondan sonrası 532'li falan bir şey. Böyle bir garip bir numara yani. Bir... Tam şirket attı yemin ediyorum. Tam. Bu galiba. Tamam. Heh. Çalıyor.
1: Alo.
0: Alo.
1: İyi geceler.
0: İyi geceler. Ne yapacaksın işe başlayan el alemin adamından aldığın elektriği ya? Yani.
1: Abi şöyle söyleyeyim mi? Güzel. Çok güzel yorumladın. Başta dedi ya şunu aldın olmadı, bunu aldın olmadı vesaire. Ben dedim değişik yazayım dedim. Hani elektrik alamadım.
0: Abi, böyle bakarasın. Şey misin peki sen? Neyse, İK'cı mısın sen? Yönetici misin? Personel müdür müsün? Neyse.
1: Değilim değilim. Normal halkın çocuğuyum ben.
0: Ne yapacaksın o zaman? Yani elektrik alamamış. Sen elektrik alsana özü gece bende kalalım filan mı diyecek? Ne diyecektin yani?
1: Yok ama çok güzel yorumladın abi. Gerçekten bak.
0: Öyle, çok hoşuma yani. Gitti. Mesela daha önce mesela iş yerinde elektrik alabildiğin insanlarla ne yaptın mesela? İlişkiniz ne seviyede oldu? Anlatsana bana biraz.
1: Genelde normal şartlarda. Genelde
0: ay ne sorduğumu anlamadı. Cevap vermeye çalışıyor. Yazık.
1: Yok elimde bir şey vardı onu. Onlardan kurtulmaya çalışıyorum.
0: Oğlum zaten bunu yazdığına göre elinde bir şey olduğu belli zaten. Ya bu yazdığına göre. Onu bir kenara koy da. Yani şey oldu. Belli bu çünkü çok tek elle yazılmış bir mesaj. Ondan belli çünkü arada yazım yanlışları var. Hemen söyleyeyim de. Ne iş yapıyorsunuz abicim siz?
1: Olabilir. Lastik sektöründe satış, pazarlama, sevkiyat, depolama hepsi var.
0: Anladım. Lastik sektöründe. Bugün yeni başladı adam doğru mu?
1: Evet.
0: Ne yapıyor? Görevi ne mesela yani?
1: Şöyle bizde servis bakımı da var. Yani evet. Araç bakımı, ağır vasıta, otobüs grubu diyeyim veya yarım minibüsler.
0: Evet.
1: Onlar da usta olarak başladı. Buna aslında bir yeni bir girişim diyebilirim. Yeni bir girişim oldu.
0: Yani mesela abi adamlar elektrik alman için şey mi yapılması lazım? Abi ben iş aldığınızda şey yapıyorum. Mahalledeki bütün lastikleri bıçaklayayım mı ben?
1: Yok şöyle söyleyeyim mi? Gerçekten bakın. Girdim mesela sabah gördüm yeni bir personel başlamış. İnsanlık namına nasıl yaparsınız? Abi hayırlı uğurlu olsun veya beyefendi hayırlı uğurlu olsun.
0: Bu insanlıkla sen niye şimdi birine selam vermeyle aya adam atmayı aynı şeye? Hani sanki elektriği bu mu? İnsanlık namına bu adama selam veriyorum. Pis insanlar. Siz de hep
1: abi şey. Edison siz misiniz?
0: Yani evet. Tekerleğin icadı gibi oldu adam ya sanki. Işte
1: gerçekten öyle gerçekten. Hani şöyle tepki alamıyorum ya. Hmm. Mesela ne bileyim böyle garipsiyorum ben. Allah Allah diyorum normal insanız. Nezaket icabı hayırlı olsun hoş geldiniz vesaire böyle boş boş bakıyorlar ya heyecandan belki de adam algılayamadı ortamı daha çözmeye çalışıyor.
0: Heyecandan aynı anda olabilir. O kadar tekerleği daha önce görmemiş olabilir adam ondan mı?
1: Bak o da olabilir gerçekten yani şey servis ustası olarak gelip normal araç bakımına gelip bir anda lastik deposunun içine soktuk adamı Oradan da bir afallamış olabilir.
0: Beni de mesela alsan, gel abi sana bir şey göstereceğim deyip o kadar tekerleğin içine soksan ben de mesela şaka yapamayabilirim en başta yani. Hani şey de ilk soracağım şey bu. Abi hepsi yuvarlak değil mi bunların? Falan öyle soruyorum yani.
1: Abi bunun çapı kaçtı? Bu ne işe yarıyordu? Abi bu kadar büyük lastik mi olur?
0: Siz neredensiniz abicim?
1: İzmir.
0: İzmir'densiniz.
1: Evet.
0: Şimdi abi ben bana İstanbul trafiği bu yaştan sonra motosiklet aldırdı. Tamam mı abi? Motosiklet kullanıyorum ben.
1: Evet abi.
0: Motosikletin lastiği şamyerli abi. Tamam mı? Ama benim evet, atom karınca motosikleti. Mesela şöyle düşün. Ben benim motosiklet kasasını çok çeşitli telaffuzlarda duydum. Ben kap diye biliyorum, cup diye yazılıyor. Ama piyasada mesela birini arıyorum mesela. Diyorum ki motorun şuyu var diyorum. Hani adam şey, tamirci mesela. Motorunuz ne diyor? Kap diyorum. Kap ne abi diyor. Abi diyorum cup diyor. He sup diyor. Mesela sup duydum, cup duydum, jop duydum. Kap duydum, kup duydum. Duydum da duydum. Yani ama cup diye yazılıyor. Bakarsın lastikleri böyle ince ebat bir şey. Şamlerli lastiği şamlersiz lastiğe çevirmek için motosikletçiye gittim abi, tamam mı? Yani motosiklet tamam lastikçisine. Abi. Dedim ki selamünaleyküm, aleykümselam. Abi dedim bunun dedim lastiği dedim şamlerli dedim. Ben bunu dedim şamlersiz patlama hani halk arasındaki dubleks lastiğe dedim çevirmek istiyorum dedim. Bana böyle yaptı. Sebep? Dedim ki.
1: Haydi.
0: Dedim ki abi dedim yani bir sebebi dedim yok dedim. Sebepsiz bir şey olmaz ya dedi. Şimdi bak adam. Şimdi ben ne bileyim adamın soylarının eski Roma'ya dayandığını. Anladın mı şimdi ben?
1: Kesinlikle o tekerleğin ilk icadı sanırım. Doğru mu?
0: Vallahi billahi yani ben nereden bileyim adamın oraya dayandığını. Dedim ki abi dedim sebebi dedim şu dedim. Yani ben dedim araziye dağ bayıra falan dedim çıkacağım. Çok dedim ağır olmasa bile orada dedim işte başıma dedim bir şey gelmesin böyle yaptı. Arazi şartlarında şamlerli lastik daha iyidir dedi. Abi dedim arazi dedim geçtim ben dedim patlamaz lastik yapmak istiyorum dedim. Dedi ki bunun için dedi çelik sibop almanız lazım dedi. Sizde var mı dedim var dedi. Sizden alamıyor muyum dedim internetten sipariş vermen lazım dedi. Abi dedim gelmişken alayım dedim dışarıya satmıyoruz dedi. Yani beni vatandaşlıktan da çıkarttı anladın mı beni hani dışarıya satmıyoruz derken. Abi bunu nasıl yapacağız dedim. En son kalktı böyle elinde çay bardağıyla dedi ki abi hiç uğraşma lastiklerin daha yeni bitime yakın gel hallederiz dedi. Bana.
1: Amaç ne soru ne cevap nereden geldi?
0: Tam motora bindim kaskı taktım geldi böyle yaptı. Şakaları sen mi yapıyorsun dedi bana. Hangi şakaları dedim telefon şakalarını dedi. Evet dedim bizim baldızı da işletelim mi dedi. Bana.
1: Haydi. Abi senin lastik ne oldu?
0: Yok şamlerli lastikliyim şu an. Hala beni ikna etti yani anladın mı? Beni ikna etti beni yani. Ama adamın ses tonunu falan bir duyman lazım. Yani tekerleği bulmuş patentini almış. Dünyada takılan her tekerlekten patent parası alıyor adam. Öyle oturuyor yani.
1: Böyle bir profil oluştu zaten gözümün önünde. Bazen sevkiyata çıktığım için. Gerçekten yıllardır bu işleri yapan bazı
0: şöyle bir abilerle abi,
1: karşılaşıyorum.
0: Şöyle bir abi çay bardağını yüzük parmağıyla orta parmağı arasına sıkıştırıp tutanlar var ya öyle bir abi bak.
1: Tamam. Kalındır muhtemelen o parmak.
0: Tabii. Bak bunu dedim ya çay bardağını orta parmakla yüzük parmağı arasında sıkıştıran tip abilerin hepsi tipi aynı hepsinin zaten. Hepsi. Yani yeşillikteki dayılar gibi yani anladın mı? Hepsi aynı bu.
1: Abi bak bir de şeye dikkat edin. Lastik ustalarına bakın böyle lastik sök tak yapan genelde gidiyorsanız böyle bütün dinleyicilere söylüyorum bunu. Genelde kısa boylu böyle geniş olurlar. O neden onu ben de çözemedim.
0: O arabanın altına gire gire üstten basmış enlere taşmıştır.
1: bu gerçekten yıllardır benim tespitimdir yani sürekli gezdiğim için Ege bölgesinde ara ara Marmara'ya da geliyorum.
0: Benim lastikle alakalı çok hikayelerim var. Şöyle
1: gerçekten çok geniş bir sektör. Çok inanılmaz geniş. Malzeme bol.
0: Benim abi

0: Çok yani iki sefer mesela, birinde 7-8 saat, bir diğerinde de 4-5 saat lastikçi bekledik. Bu yeni İzmir yolunda Manisa Kırkağaç mevkiinde. Onun için Kırkağaç deyince ben mesela şey diyorum çocuklara. Oğlum paralı yoldan çıkalım, eski yoldan Kırkağaç'a geçelim, ondan sonra bir daha paralı yola girelim, gözünü seveyim. Çünkü ikisi de aynı orada oldu. Benim lastik ustalarıyla alakalı şöyle bir şey var. Sen de çağırsan, dükkanına da gitsen, lastik patlaksa bir morali bozuluyor. Sanki onun arabasının lastiğini alıp da patlatmışın gibi yani. İşçiliği ağır diye galiba. Giriyorsun mesela içeriye, bakıyor böyle. Patlak ya bu. Patlak abi bu. Yapalım abi. Abi vallahi elimde de iş vardı şimdi ama yani. Bu elimde iş vardı çarpı iki tarife verecek ya. Onun için ya, o elimde iş vardı ondan dolayı yani. Bu.
1: Kesinlikle. Tebessüm sıkıntısı var. Onun hepsini gözlemledim. Gerçekten. Yani %90'ında var.
0: Motosiklet lastiği var mı sizde?
1: Çok üzgünüm bu konuda. Motosiklet lastiğimiz yok.
0: Zaten yani, varsa da benimkinin ebatında yok zaten. Yani şeyinde.
1: Doğrudur. Ölçüsünde. Daha 2-3 gün, çok affedersiniz sözünüzü kesin.
0: Estağfurullah.
1: 2-3 gün evvel bir komşum aradı beni. Aynı şekilde. Abi motosiklet lastiği var mı size? Dedim bir tek o yok dedim. Yani çoğu şey var dedim. Hemen yani iş makinalarından tutun da işte binek lastikler, otobüs, minibüs, C sınıfları, ticari vesaire. Ya motosiklet lastiğine ilgili zaten şeyim de yok. Bir bilgim de yok.
0: Bak.
1: Hani ebat söyleseniz inanın ebat da bilmiyorum.
0: Komşun yine iyi demiş. Ben sana, sen ona öyle demişsin. Ben motosiklet lastikçisini arıyorum. Mesela motosiklet lastiği var mı diyorum. Adam böyle abi lastikçiyiz ya biz motosiklet. Buyur abicim nasıl yardımcı olayım? Ölçüleri söylüyorum. Abi bir o yok be filan diyor mesela. Vallahi bir o yok ya. Bana şey, nereden buldun abi motoru diyorlar.
1: Kalmadı be abi. Şimdi bir sonunu verdik bana.
0: Valla bir o yok be. Abi milli tamam. Takım tişörtü verdik mi daha önce size? Konuştuk mu?
1: Yo, ilk defa konuşuyoruz. Ara ara yazıyorum ben de. Cevap dile de getiriyorsunuz yazdığım mesajı dinliyorum.
0: Tamam. İlişki ama burada, ilişki tişört... burada kalacak ama tişört veriyorum, daha samimi olmam söyleyeyim sana, tamam?
1: Tamam, eyvallah.
0: Teşekkür, hadi görüşürüz. Arayacak çocuklar seni. Görüşürüz
1: tamam abi.
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Var olsun. Sağ olasın. Teşekkürler.

0: Bir tane bahçe var. Orayı alıp güzel ağaçlar, sebzeler, meyveler dikmek istiyorum. Bir türlü ayarlayamadım. Telefon alacaktım. Param değerlensin diye parayı altın yaptım. Şu an alamıyorum. Altıncıların hepsi bir... Ya abicim, memlekette Bitcoin diye bir şey çıkıyor. Bitcoin çıkıyor. Herkes yazıyor. Bitcoin düşüyor. Herkes beni arıyor. Altın çıkıyor. Herkes yazıyor. Altın düşüyor. Herkes beni arıyor. Herkes beni arıyor. Herkes. Altınla alakalı günde 3 tane telefon alıyorum ya. Abi ne haber? Ya senin kulağın deliktir. Bu altın ne olacak abi? Falan. Tabii ben zaten rezervler beni arıyor ya. Serdar ne yapalım bugün altını? Ha? Süreyim piyasaya, süreyim mi? Düşüreyim mi daha? Ne yapalım? Ne bileyim oğlum diyorum. Abi senin haberin vardır ya diyor bana. Bilmiyorum ki, ne bileyim. Bilmiyorum ben. Birkaç böyle meslektaşıma denk gelmiştim. Hani yayında dinliyorum böyle. Hafta sonu falan bir yere gidiyorum mesela. Bir tane kız vardı ya. Tanıyorum da kızı. Olmuş sana yatırım uzmanı. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Ben deyim, teşekkür ederim. Yazık günah, altına yatırmışsınız parayı, altın düşmüş efendim, değil mi?
1: Maalesef öyle oldu.
0: Kaçtan aldınız altını? Kaç para şu anda altın?
1: Şu an 6300 civarlar herhalde. 8000 liradan almıştım.
0: 8000 liradan aldınız altını. Öyle mi?
1: Evet, yani o civarlardaydı.
0: Bir dakika, size bir şarkı çalayım bir saniye. Bir daha der misiniz? Bak ben soruyorum, altını kaça aldınız diyeceğim. Altının fiyatını siz söyler söylemez size bir şarkı çalacağım. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Altını kaça aldınız?
1: 8000.
0: Herhalde yeterli. 8000 liradan. Çok affedersiniz, ne kadar para yatırmıştınız? Ne kadar oldu şu an?
1: Az ya.
0: Telefon parası. Telefon parası diye değil mi?
1: Çok değil.
0: Anladım. Neredensiniz siz?
1: Sivas.
0: Sivas'tan. Ne iş yapıyorsunuz?
1: Memurum.
0: Memursunuz. Evli misiniz?
1: Evliyim.
0: E tamam, sen ne ilgileniyorsun? Boş ver. Kocana ver altını. Eski fiyatından sat kocana. Hani sen 8 almışsın. Evet, seni ne ilgilendirir? Ver kocana 8 liradan sat artık yani. Herhangi bir evlinin kocası, yani herhangi bir evlinin kocasının altın fiyatına itiraz etme şansı var mı? Mesela senin bileziğini alsa, alırken ister para istersin, ister altın istersin. Ver kocana 8 lirada. 8500'den ver.

0: Hatta.
1: Mantıklı.
0: Yani bence öyle. Telefonunuz gayet iyi bu ara. Ses filan gayet kaliteli geliyor. Hani yine yazar birileri mesela. Milleti kandırıyorsunuz. Bağladığınız telefondan hepsi yanınızda. Biz de telefon diye dinliyoruz filan diye. Tabii yazarlar öyle.
1: Telefonum yeni. İşte biraz dedim değerlensin. Bunu kullanırım.
0: Evet.
1: Ona göre alırım dedim ama şu an imkansız.
0: Gram mı aldınız?
1: Evet, gram aldım.
0: Yani şey değil, böyle banka hesabından, altın hesabından falan almadınız
1: yok,
0: yani.
1: Yok yok, fiziki.
0: Öyle zaten bizim gibi, ben de öyle mesela. Arkadaşım altın alacak, diyor ki kuyumcuya uğrayalım da altın alacağım ben diyor. Oğlum alsana bankadan diyorum, ben malı elimde tutacağım abi diyor.
1: Yaptık altı.
0: Ben diyor tutacağım elimde diyor. Ama şey galiba değil mi, o bankalardan fiziki olarak gidip altın alamıyorsunuz herhalde değil mi?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Hani mesela
1: ben
0: diyelim ki,
1: garanticiyim herhalde biraz.
0: Diyelim ki 100 gram altınım var. Gidip bankaya merhabalar, ben 2 gram altın verir misiniz bana hesabımdan? Galiba diyemiyorsunuz galiba.
1: Onun için önceden bilgi vermek gerekiyor sanırım. Ona göre ayarlayıp size veriyorlar.
0: Ya utanırım ben, koskoca trilyonluk bankayı arayıp iyi akşamlar abi, yarın 2 gram altın ayarlar mısınız bana? 2 gram altın için neyini önceden bilgi vereceğiz ya?
1: Ben... 2 gram için değil de sanırım daha fazla miktar için. 2 gramı şeyden veriyorlar, bankamatik gibi bir yerden.
0: Ciddi misin? Aa bak, bunu hemen dinleyiciye soralım. Değerli dinleyenlerim, bankadan bankamatik, mesela diyelim ki altın hesabımız var. Hiç bak ablacığım, işte bu kadar uzağım altın konusuna. Bu kadar. Bak sorduğum soruya bak. ATM'den ya da bankadan falan gidip mesela benim diyelim ki bankada altın hesabım var. 100 gram altınım var. Gidip 2 gram, 5 gram, 10 gram para çeker gibi ATM'den altın çekebiliyor muyum acaba değerli dinleyenler? Teşekkür ederim. Sağ olun. Cevap geldiği zaman size de söyleyeceğim. Adınız ne sizin hanımefendiciğim?
1: Gül.
0: Gül Hanımcığım. Memursunuz, doğru mu?
1: Evet.
0: Nerede? Doğru söylüyor. Vergi dairesinde mi? Nerede?
1: Yok.
0: Ne şey yani, tam böyle ofis adı söylemeyin, çalışma yeri adı söylemeyin de yani branşı söyleyin, nedir diye bilemedim onun adını, nedir? Hani polis misiniz, şey misiniz, vergi
1: daire? Yok, normal. Memur.
0: Normal memur.
1: Devlet dairesi.
0: Normal memur, kafam var, vücudum şey bir şey böyle normal. Sabah giderim bak, hepsi var. Eşiniz de memur efendim?
1: Evet.
0: Anladım, peki tamam. Enişte uyuyor galiba içeride.
1: Onunla ayrı yerlerdeyim şu anda.
0: He yazık, senin sesin ondan böyle evden yavru kedisi kaçmış kız çocuğu gibi. Ne kadardır yok, ayrısınız eşinizden?
1: Yani gündüz görüştük de o şu an annesigilde, ben annemgildeyim.
0: He o anasına gitti diye kaynananı sevmediğin için böylesin sen.
1: Benim yanımda biraz bebek uyuyor.
0: He ben de yedim. Bırak ne bu kaynana düşmanlığı? Adam anasına gitti diye dünyaya küsmüşün. Size bir adet milli takım tişörtü veriyorum. Arkadaşlarım arayacak efendim siz, olur mu?
1: Tamam.
0: Görüşürüz efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Evet. Dur bakayım. Altın da döviz de önceden portföy yöneticinizi arayıp haber vermek gerekiyor. Şu zaman gelin diyorlar, gidip alıyorsunuz. Allah Allah. Yani ben vallahi ya, alo ne haber baba, iyiyim. Bana bir gram altın ayarlasana. Gelim alayım ben. Olur mu yani, ben bana bir gram altın ayarla. Bakayım neymiş. Bazı ATM'lerden çekiliyor 10 grama kadar. Nasıl böyle, kuyumcudan aldığın altın gibi veriyor mu böyle? Al baba bunu diye, öyle mi veriyor? Başka şuradan. Bir bankanın adını söylemişler, o bankanın ATM'si veriyor abi diye. Biri daha o bankayı söylemiş, sadece o banka mı veriyor acaba? ATM'den çeyrek altın alınabiliyor demiş efendim. Çeyrek altın. Çeyrek altın alınabiliyor ATM'den, ciddi misiniz? Bilmiyorum. Bak bir bank, yine aynı bankanın adı. Galiba bu bankanın bir uygulaması herhalde. ATM'den altın, gümüş, bronz, platin her şeyi çekebilirsin. Nereden? Hangi ATM'den? Yazanın telefon numarası kodu +1. Orada çekebiliyorsun da gel buraya gel. Hele abi buraya gel bakalım, burada anlat. Nereden? Nereden? Herkes aynı bankayı yazmış ya. Oradan çekebiliyorsun falan diye. Sonra biri yazmış, banka hesabından paraya çevirip alabiliyor. Ya paraya çevir, paraya istediğin yerden çevirirsin paraya. Öyle değil. Herhangi bir banka hesabı diyorum işte, 100 gram altın var. Gidip mesela ben böyle yürürken para çekip bir ATM'ye gidiyorsun ya, böyle altın çekebiliyor musun? Bunu diyorum ben. Bu. Yoksa işlem yapabiliyorsun, sorun yok. Her bankada yok, bazılarında var. Bankacıyım. Bizim ATM'ler çeyrek bile veriyor demiş efendim. ATM'ler çeyrek bile veriyor. Vay be. Düşün, direkt sünnet düğününü ATM'nin olduğu yerin yanında yapacaksın. Ya hiç kimsenin kaçarı yok. Ben de verdiğim borcu alamadım. Sürekli hesabı ben ödüyorum. Ayın 15'inde sana öderim diyor ama ayın 15'i hiç gelmiyor. Kim bu? Aa, işte arkadaş kızı. Kanka ne haber? Sen öde, ben öderim. Bir arkadaşımız, samimi olmadığımız bir arkadaşımızla çok samimi olduğum bir arkadaşım çok büyük bir racon yapmıştı. Bu çocuğun cebinde böyle 100 dolar 200 dolar falan var devamlı böyle. Yiyoruz ya, kimse de ondan para istemiyor ha yani. Bu bir şey değil, biz yersin, biri kalkar öder, ben öderim, o öder, öbürküsü gider, şu gider falan filan yani. Çay içiyoruz, bu böyle elini cebine atıyor. Beyler ya, bende 100 dolar var, ne yapacağız falan. Tamam oğlum, biz hallederiz. Yemek yiyoruz. Beyler, bu farklı farklı günlerde. Beyler ya, bende 100 dolar var, ne yapacağız? Tamam oğlum, hallederiz falan. Başka bir yere gidiyoruz mesela, orada oturuyoruz, yine yemek yeniliyor, hesap geliyor. Oğlum bende hiç Türk parası yok ya, ne yapacağız? 1, 2, 3, 5, 10. da bizim Özgür o çocuk böyle parayı çıkarttı. Beyler ya, bende dolar var, ne? Tak diye aldı elinden parayı, dedi ki sıkıntı yok, böyle öderiz kardeş dedi. Böyle elinden aldı ama parayı. O da bir şey de diyemedi. Şey filan diyor yani mesela. Dolar olarak alırlar mı ya? Dolar olarak. Özgür de dedi ki almazlarsa sıkıntı yok, ben Türk parası veririm, dolar bende kalır dedi. Hiç itiraz da edemedi. Çocuk bir daha oturmaya gelmedi bizle. Ama düzeni iyi kurmuştu yani. Gerçi verdiği doları bozdursak o zamana kadar oturduğunun bir tanesini iki tanesini falan karşılar yani. 40 kere oturdu şimdiye kadar. Yani hiç. Biz bunlara ne diyoruz? Bunlara biz ne diyoruz? Tatlı su ne diyoruz bunlara? Tatlı su, gerisine ne diyoruz? Sırtım kaşınıyor benim, biliyor musun? Dayak yiyeceğim galiba. Bunu da hiç anlamıyorum. Elin kaşınıyor, para gelecek. Ayağın kaşınıyor, yola gideceksin. Sırtın kaşınıyor, dayak yiyeceksin. Biri de demiyor ki lan gir bir yıkan. Biri de demiyor yani.

kurnazı, tatlı su kurnazı. Ya işte. Hostes olmama rağmen hala vize alamadım. Bu vizeleri kimler alıyor? Siz birileri misiniz demiş efendim. Sana yine vermediler mi? Sana vermemişler, benle dalga geçtiler. Sana vermediler, benle dalga geçtiler. Konu şu, tarihi tam hatırlamıyorum. Tarihi tam hatırlamıyorum. Günümüz tarihinden örnek vereyim. Günümüz tarihinden örnek vereyim. Atıyorum mesela ne, Temmuz'dayız. 25 Temmuz'da Almanya'da gösterim var benim. 25 Temmuz'da. Gittik, vize için başvurduk. Bir de sağ olsun dediler ki süper başvuru mu ne? O daha bir hani işin içinde süper olunca parası da süper oluyor başvurunun. Kimse bana kızmasın, ben komedyenim, yaşadığımı anlatıyorum ha. Söyleyeyim, yalan yok. Hani bir kulağına gider birilerinin falan, ya yayında niye söylüyor bunları falan diye. Çünkü gerçek hayatta yaşıyorum. Onun için yayınları söylüyorum. Yani. Birinin kulağına falan giderse yalan yanlış yok. Meblağı boş ver. Bir de dediler ki hani süper, ben de böyle kesin olacakmış gibi sanki bütün evraklar falan filan, süper başvuru mu, harika başvuru mu, mükemmel başvuru mu, bir şey işte. Parasından anlıyorsun ama yani bir şey olduğunu. 25'inde Almanya'da gösteri var abi, 25'inde. Gittik başvuruyu yaptık, gittik. Hani biletler, organizasyon, yer, o bu falan, her şey belli, verdik yani. 25'inde Almanya'da gösteri var. Bana bir vize verdiler. 24'ünde bitiyor. Hani 24'ünde bu. Hiç vermeseler daha iyi. Anlatacak bir şeyim yok. Bunu verdikleri için her yerde anlatabiliyorum. 24'ünde bitiyor. 25'inde gösteri var. Yani diyorlar ki moruk, gösteriyi yap, dönüşte tankerle dön. Böyle diyorlar. Böyle diyorlar. Sana yine vermemişler. Bana böyle verdiler.

Adnan abi yazmış. Bana müracaat edeceksin vize için diye demiş efendim. Valla şu an bir iş yok abi. Gezmek için de var aklımda birkaç yer. Ama çok sıcak kış ayında. Olmadı beraber gideriz. İş olursa gideriz tabii de. Almanya gösterisini yapamadık. Bu iş yüzünden. İptal oldu iş.

0: Yoksa kardeşin Hamburg'da çıkıyordu yani. Bir de şey dediler bana. Vizeyi aldınız mı? Gir çık yaparsanız değil mi falan diye. Niye gir çık yapayım ben? Yani barda birine mi bakıyorum? Abi merhaba, bir arkadaş içeride, bir girip çıkabilir miyiz falan diye. Bu iyi dam istemediler ha. Vallahi. Bir günlük verdiler, onda da ülkeyi almadılar. Polisler ofise aldılar, beni geri postaladılar Türkiye'ye demiş efendim. O nasıl oldu be? Hangi ülke? Nereye gittiniz? Size daha fena dalga geçmişler. Sizle öyle, benle başka. Dur bakayım şuradan. Evet, bir arayalım. Hostesi arayalım. Hostesi de hanımdır herhalde değil mi? Evet.
1: Alo.
0: Alo.
1: Merhaba.
0: Size daha beterini yapmışlar ya. Merhaba.
1: Bana çok şey yaptılar ya.
0: İsterseniz bir kısmını anlatın. Sadece hepsini değil yani.
1: Tabii. Ülke adı vereyim mi?
0: Yani diplomatik bir kriz yaratmayacaksanız. Yarın kendimizi haberlerde seyretmeyeceğiz. İşte radyo programından dolayı iki ülke gerildi falan. An olmayacaksa. Ne, hangi ülke?
1: Finlandiya.
0: Ver canım ya. Aman. Evet, he.
1: Ben bir arkadaşım yüzünden Finlandiya'dan Schengen vizesi aldım. Arkadaşım oradan almıştı.
0: Evet.
1: Daha sonrasında gir çık yaptı bir süre. Sonrasında uzun süre Schengen vizesi aldı.
0: Evet.
1: Ben de dedim ki gaza geldim, gideyim alayım dedim.
0: Anladım.
1: Aldım, bana bir günlük verdiler.
0: Evet.
1: Ben de o gün gittim, uçağım var 4-5 saat sonra, ben de uçakla geri döneceğim Türkiye'ye. Ondan sonra gittim, pasaport kontrolünde beni birkaç polis, 4-5 taneden bahsediyorum. Beni aldılar, ofise çektiler, sen iltica mı edeceksin falan demeye başladılar.
0: Bir şey demedin mi?
1: Ben de.
0: Yani mesela böyle bir şey sonra.
2: Hayır amca, çalışıyorum ben.
1: Evet, aynısını söyledim ve ağladım. Ağlamaya başladım.
2: Uçakta görevliyim ben. Vallahi yemin ediyorum ben. Ne olursunuz vurmayın. Ne yapayım ben sizin ülkenizi ya? Bunu ne ya? İç için geldim. Uçakla geldim.
1: Aynen bu şekilde. Hepsi erkek olunca ağlamaya başladım ki bana kıyamasınlar.
2: Ama hepiniz erkeksiniz, ne olursunuz ya. Vallahi bak, yemin ederim konsolosluğu ararım.
1: Tabii sökmedi. Ben de dedim ki ben işim gereği İtalya'ya gidiyorum, İspanya'ya gidiyorum, bütün ülkelere gidiyorum. Buraya mı iltica edeceğim deyince.
0: Sen şimdi işim gereği oralara gidiyorum deyince seni yüksek ihtimal pırlanta kaçakçısı falan zannettiler bunlar.
1: Yani Avrupa'nın her yerini geziyorum. İltica etsem buraya mı ederim dedim.
0: Peki bunu bu ses tonuyla mı söyledin sen?
2: Ben işim gereği her yerde geziyorum. İltica etsem buraya mı ederim sizce? Allah Allah. Fransa'ya giderim. Mbappe var orada.
0: Tabii öyle deyince adamlar da şey oldu.
1: Sen... Evet, rapor yazdılar.
3: Sen kime ne diyorsun bakayım? Ha?
0: Rapor yazdılar. Sonra...
1: Sonrasında ben Türkiye'ye dönmek istiyorum diye ağladım. Uçak biletimi aldırıp hemen beni postaladılar.
0: Ya siz her şeyde mesela fırına gittin, ekmek var mı yok.
1: Evet. Bu şekilde işleri çözebiliyorum bazen.
0: Ağlayarak çözebiliyor musunuz efendim?
1: Tabii ki.
0: Çok güzel bir insansınız. Benle ortak olur musunuz? Bir işler var aklımda, onu yapalım.
1: Olur.
0: Tamam. Neredesiniz?
1: İstanbul.
0: Anladım. Neresinde?
1: Pendik.
0: İlk uçuşunuz ne zaman?
1: 2 gün sonra.
0: Niye 2 gün? Sen bir bir de hafta içi mi diyecektim ya? Şehir artık ülke için mi uçuyorsun?
1: Hayır, sadece Rusya'ya uçuyorum.
0: Sadece Rusya'ya mı uçuyorsun?
1: Evet.
0: Niye öyle babanın memleketi gibi bağlamışsın orayı?
1: Bizim patronun memleketi galiba.
0: He, ondan öyle uçabiliyorsunuz oraya. Evet. Öyle mi? Anladım. Peki, tamam. Tamam, sana birkaç siparişimiz olacak. Gelirken koy bavula da getir.
1: Tabii komisyon alırım ama.
0: Bir şey söyleyeceğim, yani canlı yayında bu teklifi kabul ettim, bu bir zaftı. Ben emniyetle çalışıyorum, şimdi seni ihbar edeceğim hemen. Bavul ticaretinden hemen seni ihbar ediyorum.
1: Ay, gümrüğe falan çıkmayayım.
0: Yok yok, az önce anlattıklarını zaten törpüle bir yere kadar, dediğim gibi yani haberlere çıkmamak için elimden gelen geldiğince yaptım ama. Şimdi 2 gün sonra uçuyorsunuz. Sizde meslek adı Yatı galiba, Yatı mı gidiyorsunuz acaba?
1: Yatı gitmiyorum, git.

0: Gel.
1: Git gel.
0: Evet.
1: Niye ki?
0: Yatırmıyor.
1: Hani patronundu?
0: Patron işte, patron olduğu için yatırmıyor.
1: Yatırmıyor.
0: Uçak durmayacak.
1: Uçak durmayacak orada. Ha, bu minibüs mantığı. Bak kızım, oraya
0: aynen.
1: Gidiyorsa orada doldurun, tekrar bir daha buraya gelin. Emi, emi kuzum. Emi kurban. Bir tane
0: ama
1: boş koltuk görmüyor.
0: Ama DTC'den istediğinizde alabilirim.
1: Yo yo, sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Sağ salim gidin gelin, yeterli bu bizim için.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu bizim için yeterli. Biz başka bir istediğimiz yok bizim efendim. Sağ
0: tamam,
1: olun çok.
0: Listeyi atarsınız.
1: Yo yo, hiç yok, sağ olun, teşekkür ederim vallahi. Sağ, ben şimdi sana durduk yere şunu al bunu al diye parfüm isimlerini nasıl yazayım şimdi?
0: Yok lütfen lütfen. İstediğiniz neyse getiririm lütfen.
1: Hayır.
0: Lütfen.
1: Radyo şu an açan ne anladı acaba mesela orada? Lütfen.
0: Ayrıca şunu söyleyeyim, benim duty free'lerde %20 indirimim var.
1: Yani beni illa ticarete sokacaksın bak şimdi yani. Vallahi billahi. Peki birisi bana mesaj göndermiş efendim, şöyle evet. Hava yolu şirketimiz olan bir Rus iş insanıyım hanımefendi. Senin patron bana yazmış.
0: Bismillah.
1: Söyle 2 gün sonra uçuşa gelmesin diyor.
0: Ama ben çok seviyorum.
1: Kimi?
0: Ben şirketimi çok seviyorum.
1: Demin neler diyordun? Demin. İyi peki hanımefendiciğim, iyi uçuşlar size. Öpüyorum sizi,
0: çok
1: görüşürüz.
0: Çok teşekkür ederim,
1: olun,
0: iyi çok yayınlar.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Görüşürüz, var olun, sağ olun. Diyor ki bana, diyor, indirimim var diyor. Bir şey alacağınız zaman etrafınızda öyle insanlar var mı? Mesela bir şey alıyor. Telefon alacağım mesela. Şş, bir dakika alma. Benim orada %30 indirimim var filan. Girer mesela numarasını. Ne oldu? He şey, iptal etmişler ya. Allah Allah ya. Ben bir de şeye hayranım. Bak bu başıma çok geldi benim de. Geçen gece çok sinirlendim. Bir arkadaşıma gittim geçen gece. Şimdi telefonda konuşuyoruz, tamam mı? Ne haber baba, geldim kardeşim falan. Şimdi ilk defa geliyorum, tamam mı, evine? Ne yapıyorsun falan filan. İyi işte, kaçıncı kat? 31. kat falan filan. Tamam. Kapıya geldim mesela. Diyor ki bana mesela işte abi işte aşağıdan numarayı tuşla. İşte 607 tuşla, zil işaretine bas. Tamam, bastım filan. Telefondayız ha. 607 zil işaret. Tamam abi, asansöre bin, 31. kat bas gel filan. Abi 31. kata çıktım. Her yer daire dolu. Bu yok. Lan adam bir kapıyı açar ya. Adam bir kapıyı açar değil mi? Abi sol koridora gidiyorum, yok. Sağa geliyorum, yok. Arkaya geliyorum, yok. Kapı kapı dinliyorum, yok. Lan bir kapıyı aç. 15 dakika geçti. İnsan bir merak eder bunu. Asansörde kaçırdılar mı? Eter mi koklattılar? Halıya mı sardılar? Yani bir... Lan bir bak ya. Bu en son nerede kaldı bu diye açmış bana, diyor ki ya nerede kaldın ya diyor. Oğlum açsana bir kapıyı, bir evi de bir yerde çıktı, asansörden sonra da araçla devam etmen lazım. Hani filmlerde diyorlar ya, yolun bundan sonrasını katırla devam edeceğiz falan diye. Asansörde mi? Valla katırla gitmen lazım. O kadar uzun, böyle yangın merdiveni falan filan böyle geçiyorsun. Geç geç geç, sese gittim yani. Oradan bağırıyor bana. Serdar! Efendim bu tarafta! Neredesin? Sen neredesin? Asansörün oradayım. Arkana asansöre dön. Döndüm. Sağa doğru gel. Geldim. Devam et, devam et. Yangını gördün mü? Yangın çıkışını. Gördüm. Devam et. Böyle böyle geldik ya. Allah aşkına bak, birine böyle evi falan tarif ettiğiniz zaman dairenin kapısını açın abicim yani. Adam bir de ilk defa falan geliyor. Ve yarım saat daire, şeyin içinde daire aradım. Yani... Bir de lüks de bir yer. Kameranın içinde, şeyde, sitenin içinde, binanın içinde falan beni kamerayla seyredenler var. Ne gülmüştü. Bak bak, salağa bak, bulamıyor, görüyor musun? Salak lan, bulamıyor. Güldürüyorsunuz ya el alemi. Vallahi. Evet, şuradan şöyle dur bakayım. Bizim Hüseyin yazmış. Hüseyin hemen yolunda, görüyor musun? Hüseyin yolunda valla. Hemen yazmış, diyor ki abi ben liste vereyim, sen vermeyeceksen demiş. Sağ ol Hüseyin, teşekkür ederim. Ne yapıyoruz? Saat 23.08. Bir saat başı arası sonra geleceğiz sevgili dinleyenler. Hüsü, listeyi bırak da ver arayı.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam edecek.

0: Alo? Aa, kapattı.
1: Ben Counter'daki adamın ölme sesine şeyim ya. O yüzden rahatlıyor musun? Falan diye. Hani.
2: Evet, o da efsaneydi.
1: Oyun oynamıyorsun ama tabii.
2: Oynamıyorum da bu garip sesleri seviyorum.
1: Ne?
2: Retardar sesi.
1: Yap bana. Angus'a benzedi ama.
2: Şey yapayım mı?
1: Ne?
2: Na na.
1: Bu ne oğlum?
2: Na na.
1: Bu Jaws'ta. Na na. Na na. Lan millet müzikten olur ölür. Köpek balığına gerek yok ki. Yani. Ne oldu, adam ölmüş, balık mı ısırdı? Yok lan, müzikten ölmüş diye.
3: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

Bakalım neyi alamadınız sevgili dinleyenler. Vay, Alim abi dinliyormuş bizi. İnşallah dinliyordur. Hala dinliyordur yani inşallah. Video göndermiş de bize. Alim abi ya. Alim abi bizim ofisin, yani benim ofisin bir üst katı abimiz. Şöyle bir şey oldu. Hani birkaç gündür şey yapmıyordum. Birkaç gündür gelmiyordum ofise. Bugün sabah işte geldim, ofisi bir açtım. Arkadaşlar şey, orta çağı, tövbe yarabbim, hani veba büyüsü, kara büyü. Yerde hani böyle onlarca sinek ölüsü. Kara sinek ama onlarca. Yerde böyle ofiste sinek ölüsü. Hani böyle bak, Allah Allah, ne olmuş diyorum yani, kapalı ofise nereden girmiş, ne etmiş falan filan. Hafta sonu binaya sinek istilası olmuş. Alim abi de siz misiniz deyip ilaçlatmış efendim. İlaçlatmış. İlaçlatmış. Ben de ne oluyor diyorum yani.

0: Aslamanı, Taşköprü, Samırsağ'a geldi. Ya siz bir dakika dur, şey megafonu kapatayım dur.
1: Vallahi sizden sebep yanımdan ne zaman seyyar satıcı geçse hep siz geliyorsunuz aklıma be sevgili dinleyenler. Vallahi hep siz geliyorsunuz yani. Nerede? Bir dakika dur. Bir şarkı isteği var. Adnan abiler istemiş. Nerede? Oo, bu şarkıya ben nasıl hayırlıyım ya. Vallahi ben buna nasıl hayırlıyım ya. Adnan abi ya. Dur bakayım. Evet. Şuradan. Bir de bu şarkıyı çalarsam vize alırız demiş. Kızıyla beraber. İyi hadi. Sizin üzerinizden bütün dinleyenlere gelsin. Adnan abicim buyursunlar. Ben buna nasıl hayırlıyım ya. Nasıl hayırlıyım ya.

Direndim, direndim, direndim, gittim bugün Twitter hesabı açtım demiş efendim. Twitter'da mı? X, X. Bir de yeni geldi sen X. Neye direndin bu kadar? Sinirli bir insansan aç. Orada yazabiliyorsun istediğini falan. Sinirli değilsen dışarıda bize iş, başımıza iş oluyorsun. İyi ki var ki yazıyorlar harbiden. Yoksa döver bunlar bize yani. Sonra dur bakalım şuradan. Çok sevdiğim bir çizme vardı. Kış boyunca alamadım. Yazında satıştan kaldırılmış. Ne yapacağız bilmiyorum. Çok sevdiğiniz bir çizme. Kamu personeliyim. Almanya vize başvurusunda bulundum. 2018'de hesapta 100 bin lira para var. Oradan davetiye geldi. Her şeyim hazır. Dönmezsin diye vermediler. Dönmezsin diye vermediler. Sonra dur bakalım şöyle. Yaklaşık bir aydır her gün altın alacağım. Almayayım daha düşer, almayayım daha düşer dedim. Bugünden itibaren çıkmaya başladı demiş efendim. Çıkmaya mı başladı ben hiç bilmiyorum. Ben diyorum ya işte yani altın olan düşünsün. Vallahi ben çok uzağım yani konuya. Konuya bildiğiniz çok uzağım hakikaten. Öyle altındı, şeydi, dövizdi, oydu. Yıllar önce yatırım tavsiyesi değildir. Hani bir laf duymuştum. Ben o şekilde ilerliyorum. Yatırım tavsiyesi değildir yine diyorum. Toprak al, saksıda kalsın. Yani... Güzel laf ama değil mi? Yani yatırım tavsiyesi değil ama toprak al saksıda kalsın güzel lafmış yani.

pozitif sana kat ve katla yeni. 2 seneden fazladır oyun konsolu 5 alacağım, alamadım bir türlü. İndirimdeyken aklıma yatan hiçbir şeyi alamadım. İki ay önce göz doktoruna gittim. Lazer ameliyatı olmak için. Göz kuruluğu var dedi. Damla ve pomat verdi. Kullandım. Bugün tekrar gittim. Göz kuruluğun çok fazla. Ameliyat için uygun değilsin dedi doktor. Bu sayılır mı? Yok canım, bu sayılmaz bu. Geçmiş olsun. Yürüyüş bandı almak istiyorum ama bir türlü alamıyorum, olmuyor. Ne yapacaksın, alıp üstüne şey... Nevresim takımı filan seriyorlar. Sokaktan gelme bu tutur

Yeni DNA. Abi benim de babamın adı Alim. Sen öyle deyince babam üstüne alındı. Babanıza da selam olsun abi. Bizim Alim abi başkadır Alim abi. Diyorum ya, benim ofisin tam üst katında. Hani burada olduğu gecelerde mesela programı en önden o duyuyor. Benle aynı anda dinliyor. Mesela size bir 10-15 saniye geç geliyor. Benle aynı anda dinliyor. Gerçi ben hep ona gidiyorum. Daha bugün de gittim mesela. Abi şurada şu var, burada bu var, böyle var, böyle var. Ben şu zamana kadar ya onlar olur dediğini şey yapmıyorum. Şimdi ön tarafı bahçe yapacağız. Alim abi el atmış. Hafta sonu gelmedim işte. Bugün bir geldim. Aa, bir baktım benim ön tarafım bahçenin oraya şey yapmışlar. Duvar örmüşler. Alim abi bunu kim yaptı dedim. Biz yaptık dedi. Şimdi ofisin ön tarafını bahçe yapıyoruz. Zaten geri kalanı şey, kedilerin kullanımında bahçe. Buraya şimdi birkaç böyle bir sandalye filan. Bir de şu kenardan motosikleti sokabilirsem şuraya, kimseye sormadan. Bir de şu kenardan sokabilirsem şöyle. Buraya girip çıktığımı da kimse görmez böylelikle. Ya kimden kaçıyorsam gerçi.

0: Tüm alimlere ve Serdar kardeşime selam olsun. Eyvallah alim abi, iletiriz. Eyvallah, teşekkürler. Bahçenin tadı başka olur demiş efendim. Vallahi bugün sağ olsun bir geldik şeye, binaya bir girdik. Maşallah ben birkaç bir şey rica etmiştim. Alim abi yazı kanun gibi asmış. Kanun gibi asmış. Kapıyı açık bırakmayın. Arka taraftan aşağıya çöp atmayın. İşte şunu yapmayın, bunu yapmayın diye. Zaten olması gereken şeyleri yazmış. Vallahi yani hani Alim abi özelinde söylüyorum bunu. Bir binada kapıya çöp yok değil mi? Mesela camdan aşağı çöp atmayın demek. Yani bunu mesela Alim abi de benimle aynı fikirde, ben de onunla aynı fikirdeyim. Biz bunu yazıp oraya asarken utanırız. Ama bunu yapan adam nedense utanmıyor mesela. Ne yazmış biliyor musunuz? Vallahi bak uyarıya bak yani. Bak yani bizi bunun için uyarmak zorunda bırakanlar var. Binanın içinde sigara içmeyin yazmış mesela. Sigara sağlığa zararlıdır. Keşke kimse içmese tütünü. Ama bak bu, buraya bak, uyarmamız gereken şeye bak abicim yani. Binanın içinde sigara içmeyin yazmış. Ben hiç denk gelmedim mesela. Ben bir de çok alakasız saatlerde girip çıkıyorum. Bazen sabah giriyorum, bazen öğlen, bazen gece, bazen dörtte, bazen beşte, bazen iki gün gelmiyorum, bazen iki gün çıkmıyorum filan. Yani çok, ben hiç denk gelmedim mesela. Ama ben denk gelirsem yüksek ihtimalle oraya bir uyarı daha yazılır diye düşünüyorum ben. Yani ben. Vallahi bugün çok hoşuma gitti, öyle kanun gibi yazmış Halim abi. Geçen gün bir arkadaşımın evine ziyarete gittim. Onun evinde asansöre şey yazmışlar. Haber çıktısı alıp koymuşlar. Vallahi bak bir haber, ulusal bir televizyonun haber çıktısını almışlar. Bak fotoğrafını çektim hatta, nerede? Heh. Evet. Show TV ana haber bülteninden bir ekran görüntüsü almışlar. Aşağıda şey yazıyor. Yargıtay iki nokta üst üste, kapı önüne ayakkabı koyulmaz. Site sakinlerinin dikkatine. Daire kapılarının ön site ortak alanıdır. Ben yanlış okumuşum pardon. Site sakinlerinin dikkatine. Daire kapılarının önü site ortak alanıdır. Ortak alanlardaki ayakkabı, terlik, saksı, biblo, paspas, akülü araba ve daralmış adam hepsini yazmış. Akülü araba ve benzeri eşyalar çevre temizliğine ve insan sağlığına tehdit oluşturmaktadır. Hassasiyet göstermenizi rica ederiz. Yukarıda da ana haber bülteninden bir kesit. Yargıtay iki nokta üst üste, kapı önüne ayakkabı koyulmaz. İşte bu.
1: Teoride desen zehir gibi, pratik dersen sallanmakta. Bazen ben humanistim diyor, bazen rasyonalist oluyor. Değişik bir psikoloji, bir felsefe, idiotloji.
2: İdiotloji.
0: Araba alamadım, parası da hazır. Arabadan anlamadığım için aylardır öyle duruyor. Yardımcı olur musun lütfen? Evet, yine ücretsiz danışmanlık yine. Yine yani şöyle. Bana en sonunda bir dükkan açtıracaksınız arabayla alakalı bak. En sonunda yani gerçekten. Açacağım, Adem'i de başına koyacağım.
1: Kıza dala veremez çevirmelik. Bu beraberlik
3: nasıl olacak?
1: İkisi de ayrı telden.
0: Sen çalıyor. Çalıyor mu telefon? Çalıyormuş evet.
4: Alo Serdar abi.
0: Merhaba abicim, selamlar.
4: Aleykümselam, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi markalar, modeller havada uçuşmayacak. Ona bir dikkat edelim.
4: Tabii
0: olur
4: ki.
0: Mu?
4: Tabii ki abi.
0: Bütçemiz ne kadar?
4: 500 bin. Evet abi.
0: Kapat.
4: Tamam abi.
0: Yok hayır. Araba sana ne için
4: lazım? Şöyle diyeyim abi. Hı. Bu ev şeyleri var ya.
0: Tamam.
4: Onlara girmiştim ben 2 yıl öncesinden.
0: Tamam.
4: O şekilde aldı.
0: Anladım. Neredesiniz abi? Bir ses böyle çok kükremsi geliyor.
4: Abi çalışıyorum ben. Şu an kulaklık kapatıyorum mecburen. Ekmek yapıyorum
0: abi. Anlıyorum. Araba size ne için lazım abi? Hani maksadı ne arabanın?
4: Maksadı evde olsun. Aile sağa sola gidebilsin.
0: Kaç kişilik bir aile bu?
4: Yani annem babam sadece.
0: Annem
4: ben
0: baban sen.
4: Ben motorcuyum abi zaten. Sen ben motor. Araba kullanmıyorum.
0: 500 bin liraya bir tane ara. Sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi.
4: Evet abi.
0: Ben bir kamp için bir araba toplayacağım. Eğer onu kamp için toplamaya niyetlenmeseydim, vallahi sana helal olsundu. Ama o arabadan alabilirsin.
4: Bana, biliyorum o arabayı, markayı, modelini, her şeyini biliyorum abi. Takip ediyorum çünkü seni.
0: Mesela ondan alabilirsin. Ben kamp için toplayacağım abi. Bana lazım. Yoksa helal olsundu sana. Sen ne diyorsan öyle olurdu. Ama
4: Allah razı olsun.
0: Mesela ondan düşünebilirsin, ondan.
4: Evet biliyorum abi. Ona da baktım.
0: Ne diyor piyasası? Piyasası bir tık galiba üstü ama. Hani bir tık galiba üstü değil mi piyasası?
4: Evet. Yok ben şu an doğu tarafındayım. Ağrı'da çalışıyorum.
0: Tamam.
4: Yani orada çok nadir bulunuyor ama piyasası ortalama öyle.
0: Anladım. Sen bana Instagram'dan yazarsan ben sana o bütçeye hani birkaç tane böyle bir seçenek gönderirim.
4: Tamamdır abim.
0: Rica ederim abim, öpüyorum, görüşürüz.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim abi, sağ olun, teşekkürler, görüşmek üzere. Kamp için araba toplayacağım. 7 aydır kapının önünde duruyor. 7 aydır. Akü bitti. Bak geçen gün söyledim. İlla başıma gelmesini bekliyorum. Lastikler de inecek. Hiç uğraşamayacağım ondan sonra. Hiç. Hiç uğraşamayacağım ya. Başlayamadım. Hiçbir şekilde başlayamadım. Şeyi bile sipariş etmiştik. Gelmiştir bizim arkadaşın ofisine. Ben bilmiyordum bu arabayı. Çok ufak bir araba. Şehir içi bir arabası. Japonya'da bu arabayı gezi ve kamp aracı yapıyorlarmış. Arka koltuklar iki tarafa da yatıp komple yatak olduğu için. Komple yatak olduğu için. Ben de dedim ki şimdi arabayı soracaklar bana nedir diye. Arabayı soracak olanlara sesleniyorum. Caz yapmayın. Çok caz yapma. Daha da ipucu vermeyin. Caz yapmayın. Dedim ki kamp için toplayayım. Onda tabii öyle offroad mofroad falan filan olmaz ama yazın işte. Hiç otele, bungalova, ona buna falan ihtiyaç olmadan. Bununla buradan bir çıkarız. Bütün Ege sahilini gezeriz dedim işte. Yanıma da dedim birini daha alırım öyle gezeriz. Bak vallahi 7 aydır. Allah'tan konu komşu şikayet ediyor. Gerçi kim beni şikayet edecek de bizim mahallede. Yani beni mahallede şikayet eden, yani yalan söylemiyorum ama başına iş alır yani. Hani kızmayın bana da şimdi. Beni niye pırlanta gibi çocuğum ben. 7 aydır araba orada duruyor diye. Ama akü bitmiş falan. İlla lastiklerin inmesini bekliyorum yani. Hiç uğraşamayayım diye. Hiç. İlla bekliyorum yani. İlla olsun yani.

Otomatikse muhakkak şanzıman yağının değişmesi lazım. Onu halletmiştim abi ya. Ama 7 aydır yatıyor ya. Yine bir yağının suyunu falan filan zaten bir değiştirmesi lazım. Yani. Sana ne benim çektiğim acılardan. Bazen böyle mesela şey arabayla çok ilgilenmeyen insanlarda şey görüyorum, şey duyuyorum. Abi bir senedir kullanmıyorduk ya, aldık şimdi gidiyor. Abi bir senedir kullanmıyorsun da hani yağ 8 aydan sonra galiba, değil mi? Evet, yağ kullanmazsan 8. ayından sonra özelliğini kaybediyor. Hani şanzıman yağı, motor yağı, hangisi bilmiyorum da yağ, özellikle motora koyulan yağ, şanzıman yağı belki birazcık daha uzundur da motora koyulan yağ özelliğini, yağ özelliğini kaybediyor. Hani mesela 10.000'de 15.000'de bir götürüyorsunuz aracınızı bakıma. Adam hiç kullanmamış, diyor ki abi bir senedir kullanmadım ki ben, diyor, daha 10.000 kilometre var, diyor. Bir senedir kullanmadıysan en azından bir yağına falan baktırman lazım. Araçlarda öyle. Benim motorun devamlı bakımı geliyor ya. Motor. Ben zaten arabada da hani 10.000'de bir ya. Hangi arabayı alsak 6 ayda 100.000'i geçiyor. Hani iş yeri, ev, ofis, canlı yayın, merkez stüdyo, orası burası falan çok böyle aktif dışarılarda olduğumuz için. Motorda da bakım 1500'de bir motorda. Vallahi 3 haftada bir bakıma gidiyorum. Bu cumartesi yine gideceğim. Bu cumartesi yine bakımdayım yine. Motorcu da benim arkadaşım. Gidiyorum fren diyor. Frenlerin daha var ya, diyor. Oğlum bir baksaydın lan. Öyle diyorsun. Frenlerin daha var ya, frenlerin. Frenlerin.

Ben de öyle bir gezi aracı yapmak istiyorum da ne alsam acaba? Sende yine en azından toplayacağın araba var. Ben de sadece fikir olarak var. Va abi o daha zor ya. Ben de sadece fikir olarak olsaydı bu kapının önünde kaldı. Vallahi bir şey diyeyim mi? Muayene bitti. Sigortayı yaptırdım ama. Muayene bitti. Arabanın bakıma girmesi lazım. Bakımdan sonra toplanması lazım falan. Yani bunları yapacağız diye çektik. Duruyor öyle. Kapının önünde duruyor. Başıma bela oldu yani. Altında kışlık lastikler var falan.

Serdar merhaba. Yalnız yaşayan bir erkeğim, 41 yaşındayım. Robot süpürge alacağım, kullanamam diye almadım. Robot süpürge.

Ne 1500 abi? 4000'de 5000'de bir git yağını değiştir tamamdır. 1500'de bir yağ mı değişir? Tamamen tuzak. Param çok diyorsan devam edebilirsin böyle değiş. Yok ya. O ben internette de baktım bizimki bin. Hemen bakayım hemen. Hemen şöyle. Fabrikadan da bana öyle dediler. 1500-2000'de bir değiştir dediler. Yani. Fabrikadan da öyle dediler. Demek ki motorda mı? Ama ben bak ben motor deyince şimdi insanlar böyle motor falan zannediyor. Benimki motorcuk. Benimki motorcuk. Öyle iki kişi falan bir yere gidemezsin. Ha evet 125'lik falan ama kap diyorlar kap. Bakabilirsiniz efendim. 4 vites. Debriyaj yok kap. Beni mesela sokakta dışarıda gör dersin ki aa bu kesin Serdar dersin yani. Tek bir şeritten 50 ile 6. Geçen gün 70'e çıktım. Kenara çektim kendi kendimi tokatladım ne yapıyorsun oğlum sen diye. Ben yani bu bende. Bende bu. Bir dakika bakın zamanı bir daha internetten diyeyim bakayım mesela şöyle bir bakayım kup motor dedikleri. Evet abi bak 1000-1500 kilometrede bir değiştirilmesi tavsiye edilir demiş. Hava filtresi diyor 3000 kilometre. Mesela hava filtresi yok galiba benimkinde mesela. Galiba yok. Evet abi bak burada da 1000-1500 diyor. Fabrikadan da 1500-2000 dediler. Sen öyle motor deyince ben böyle bir motor zannettin de benimki motor değil. Bisikletin motorlusu efendim benimki. Benimki öyle yani. Bisikletin motorlusu. Bunu bizim Hüseyin'e falan söylemek lazım. Bizim Hüseyin motosikletçi yani. Hüseyin kullanıyor şeyi. Daha çok motor. Dün Adem ben Hüseyin Halkalı Merkez Stüdyo'dan çıktık. Etiler'e gittik efendim. İki motor. Adem'i Hüseyin'in motorunun arkasına koyduk Adem'i. Yolda bunları görmeniz lazım. Gülmekten motor kullanamadım ben. Yolda bunları görmeniz lazım. Hüseyin motoru kullanıyor. Adem arkasında ve şey sadece Adem gözüküyor. Yani Adem Hüseyin'in üstüne oturmuş gibi. Sadece Adem gözüküyor. Motor kendi kendine gidiyormuş gibi böyle. Bunları bir görmeniz lazımdı ya. Vallahi billahi. Ufaktan veda ediyoruz sevgili dinleyenlerim.

0: Tüpçü Fikret'in motoru gibiymiş. Evet, ben böyle bazen yayında böyle dinleyenler oluyor, sağda solda karşılaşıyoruz. Diyorlar ki abi motor, bundan bahsediyorsun, nasıl bir motor falan diye. Onlara tarifim şu mesela. Kemal Sunal'ın şey gazeteci şeyi var ya, hani filme gidiyor, bu güreş yapanları savaş yapıyor zannediyor falan. Orada bir motoru var. O işte benimki. Yani o. 125'lik bir motor aldım, onda da linç yedim. Efendim 125'lik motor mu alınırmış? O mu? Ben bilmiyordum tabii herkeste 1100'lük falan makineler olduğunu. Ben bilmiyordum. Ya. 125'lik neymiş? 125'lik şu muymuş, bu muymuş? Abi araba 5000 motor olunca motosikletin kaç cc olduğunu çok aramadım ben diye cevap veriyorum onlara. Yani araba öyle olunca. Ama şey çok komik oluyor. Koca koca mesela etrafında da var böyle. Gazulet gibi adamlar var mesela böyle. Bildiğin yani Godzilla gibi adamlar. 50'lik motor var. Yokuşlarda onları bekliyorum. Arkadan ses geliyor. Gezmeye gidiyoruz mesela. 3-4 böyle motosiklet sahibi arkadaş. Şimdi ben de 125'lik var, tek kişiyim, ben çıkabiliyorum. Başka bir arkadaşım da 800'lük var mesela motor, o çıkabiliyor. Arkada 50'lik birisi var, yokuşun başında duruyoruz. 50'lik geliyor, diyor ki benimki çıkar mı acaba buradan diyor. Birimiz çıkıyoruz, onu bekliyoruz. Öbürkümüz aşağıdayız, kayarsa bize kaysın aşağıya doğru falan diyor. Dilli Kaşarlı'ya mı gittiniz etse? Evet evet. Adem Dilli Kaşarlı istiyordu. Adem'le, Adem Hüseyin ben. Adem Hüseyin ben evet. Kimseye uyma, 1500'de bir yağını değiştir. 1100'lük motorum var, 1500-2000 arası ben de değiştiriyorum demiş. Vallahi bana fabrika öyle dedi abicim, ben yoksa anlamam bilmem. Yani 1500-2000'de bir değiştir dedi. Bir de motor servisi de benim çocukluk arkadaşım. Ben gidiyorum motoru bırakıyorum, başka motor alıp işlerimi hallediyorum. Bitince arıyor beni, gel kendi motorunu al diyor bana. Birazcık rahatım yani o konuda. Ama dediklerimi yapmıyor. Mesela aldığımdan beri fren diyorum, var oğlum daha frenlerin ya diyor. Var oğlum daha diyor. Zincir bakın oğlum, daha dün yağladım ya diyor filan. Yani ustanın tanıdığı da birazcık şey yani, anladın mı? Problem. Mevzu biter ben gider sevgili dinleyenler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Twitter Serdar Gökalp. Instagram Serdar Gökalp. YouTube Serdar Gökalp. Twitter, Instagram, YouTube. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.
1: Programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar yayındayız sundu. Ah.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve alemfm uygulamasında.